0: size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar, şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun, Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
3: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
2: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
0: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
2: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
2: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
5: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
5: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
2: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş, insanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Yok. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
4: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadakataş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş.

0: Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
1: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
2: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha, tamam da sıkıntı yok. Tamam.
3: Ne oldu? Neden durdun?
4: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
1: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
3: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
4: Bir köpek patron.
1: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: Geri gideceğim.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki, Badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
1: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
1: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
5: Badem! İyileşin!
1: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle.

0: board the ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.

0: Salih çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen kaykayda çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum kaykayı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
4: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgide Galip, merhamette mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse dedim. Mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım neden üzgünsün?
4: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti. Bir akrabamızın cenazesi varmış, oraya gitti.
2: Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
3: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
2: Ha, ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
4: Nasıl?
1: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
4: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abi 10 puan.
0: Ali!
4: Sevinmeyek mi?
1: Çocuklar. Hadi devam.
3: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
6: Ona 6.
4: Hadi geri kalanları da devir.

0: Eşitlik.
1: Evet hocam, maalesef.
2: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır değil mi hocam?
3: Yok.
2: Ama biz küçüğüz.
0: Sakin olun gençler. Bilen kazanır.
3: Neyi?
0: Hele bir soluklanın. Az dinlenin. Macera yeni başlıyor. Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
3: Aa, süper! Oyun içinde oyun.
0: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
4: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
2: Dart derim.
0: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
4: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
3: Zekice.
2: Şimdi anladım hocam.
0: Neyi Galip?
2: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
2: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
4: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
0: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
2: Bizden başlasın mı hocam?
0: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.
4: Numaralı zarfı açıyorum. Bir işe başlarken ne dersin? Hadi Ali.
2: Düşünmem bitmedi ama.
4: Süren doldu. Evet, ne dersin?
2: Başlıyorum derim.
0: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
2: Yo, ben biliyordum.
4: Hasta olmuş birine ne dersin?
2: Allah şifa versin derim.
3: Hey!
0: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
4: Altı. Zarfı açıyorum. Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
2: İyi çalış derim. Tembellik yapma derim.
0: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
4: Dokuz. Zarfı açıyorum. Biriyle vedalaşırken ne dersin?
2: Allah'a emanet ol derim.
0: Aferin Selim. Tebrik ederim.
3: Hey!
0: Skor 19-0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun. Soruyu bilin, oyunu alın.

0: Hemen de öğrenmişim değil mi hocam?
1: Maşallah sana Ali.
2: Zarfı açıyorum. Yolculuğa çıkan birine ne dersin?
0: Gidince ara derim.
1: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
0: Ama hocam, yeniden oynayalım. Böyle kaybedemeyiz.
3: Hocam, bu durumda yenilen güreşçi güreşe doymaz deriz.

0: la la la la. Ne yaptın hemen ya?
1: Korkuttum.
0: Belli. Korktum çünkü. Su da döküldü senin yüzünden.
1: Ben tekrar doldururum, merak etme.
0: Tekrar dolduracağına hiç korkutmasan daha iyi değil miydi?
1: Yo, böyle daha güzel oldu.
0: Of ya, çok kötüsün.

elektrikler mi gitti acaba? Gerçi elektrikler gitse bilgisayar da kapanırdı. Allah Allah. Ha?

0: Kork diye yaptım zaten.
1: Hiç komik değil.
0: Yo, bence çok komikti.
1: Of ya, lambayı geri aç bari.
0: Tamam, tamam. Ay. Aman, bu da ne?
2: Neler oluyor çocuklar burada?
1: Eymen sabah beni bahçede korkutmuştu Temel amca. Şimdi de lambayı kapatıp korkuttu. Ama kendi korktu.
0: Aman ne komik.
1: Komik.
2: Yaptığımız şakalar başkalarını korkutuyor yahut kırıyorsa bunu yapmamalıyız Eymen.
0: Şey, bilmiyordum.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme buyurur. Üstelik bunu yaparken başkalarının hakkına da girmiş olursun.
1: Ya, gördün mü?
0: Özür dilerim Asya, hakkını helal et. Bir daha olmaz.
1: Helal olsun.
0: Resmen ava giderken avlandım.
2: Doğru, biraz öyle oldu.
1: O ne demek ki?
2: Başkalarına yaptığı şeye maruz kalmaktır Asyacığım.

0: karınca.
1: Bayramımız kutlu olsun.
0: Haklı karınca.
2: Eğer mantarlara uygun miktarda yaprak lapası veremezsek verim alamayız.
1: Formülü açıklıyorum. Mantarın şapkasının çapı artı sapının çapı bölü mantarın uzunluğu.
2: Hadi herkes kendi mantarı için uygun miktarı hesaplayıp toprağına sersin. Peki, senden başlayalım Hayta.
1: Emin misin dostum?

0: Sıradaki. Ciddi olamazsın. İster misin hepsi ortalığa saçılsın?
1: Çıkan sonucu mantarın lezzetiyle çarpmışsın Dalyan.
2: Formüle göre benim mantarım için bu ölçekte bir lapa gerekiyor. Ama Dura yakında yağmur yağacağını söyledi. O yüzden daha az lapa gerekeceğini düşünüyorum.
3: Kura haklı. Hava durumunu hesaba katmadık.
4: Kura zaten hep haklı. Onun adı Haklı Karınca.
2: Ben yalnızca görevimi yapmak istedim.
5: Ne dedim ki ben?
1: Hava durumunu da değişken olarak denkleme eklersek... Şöyle oluyor. Bulduğumuz sonucu boğal nemden düşeceğiz.
3: Harikasınız çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ancak mantarlarınızı her gün kontrol etmeyi sakın unutmayın.
2: Ya, öğretmenim, Dura'yı unuttuk.
3: Aa, evet Dura. Hadi bakalım.
6: Geliyorlar.
3: Kim geliyor evladım?
6: Böcek sürüsü.

0: Dura'nın ses algılayıcılarının 2 günlük mesafeye ulaşabildiğini düşünüyoruz.
1: Yiyeceklerimizin büyük bir kısmı henüz açıkta. Bir kısmı kış için depolara kaldırılırken diğer kısmı yarınki bayram kutlamalarında servis edilecek.
2: Yarın meydandaki yiyeceklerin kokusu, böcek sürüsü...

0: Şunu yuvaya çekebilir.
1: Böcek sürüsü zaten yuvaya yönelmiş vaziyette kraliçem.
2: Bayram zamanı yakınlarda böcek sürüsü olmazdı. Bir şey onları rotalarından çıkarmış olmalı.
3: İklim değişikliği Şurana. Artan yağışlar bütün canlıları rotalarını değiştirmeye zorluyor.
4: Sürünün yiyeceklerin kokusunu almasını engellemeliyiz.
2: Acı akasya şurubu onları uzaklaştıracaktır. Yarına hazır olur kraliçem.
5: Biz de bu arada şurubu yayacağımız rotayı belirleriz.
4: İnşallah tedbirlerimiz işe yarar ve güzel bir bayram geçiririz.
2: Allah'ın izniyle işe yarayacak kraliçem. Biz de gönül huzuruyla yarın hep birlikte şükredeceğiz. Bugün çok sessizsin Kura. Her akşam okulda yaşadıklarını anlatırdın. Şimdi ağzını bıçak açmıyor.
6: Bugün pek bir şey olmadı.
2: Nasıl yani? Ders işlemediniz mi?
6: İşledik de işte sıkıcıydı.
2: Ne kadar daha su çeker bu Kura?
6: Bilmem ki.
2: Bilmen gerekmiyor. Ne görüyorsan söyle. Tahminlerinde hep haklı çıkıyorsun.
6: Öyle mi? Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
2: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
6: Peki o zaman. Bence bu kadar su yeterli.
2: Çok haklısın çocuğum.

0: endişelenmeyin kraliçem. Bayramımız kutlu olacak.
1: Öyle olmasını dilerim. Zorlu kış günlerinden önceki en büyük eğlencemiz bu bayram. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kışa girmeliyiz.
0: Elbette.
2: Görev tamamlandı kraliçem. Böcek sürüsü yön değiştirdi. Yuvadan uzaklaşıyorlar.
1: Oh, çok şükür.
3: Savaş kraliçe.
4: Hoş geldin kraliçe.
1: Güzel yuvam. Bu yılda çok çalıştık ve kış hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi hep birlikte şükredeceğiz ve bu güzel günü kutlayacağız. Rabbimize hamdolsun.
5: Rabbimize hamdolsun.
1: Bayramımız kutlu olsun.
5: Bayramımız kutlu olsun.

0: Üzülürüm, üzerim.
1: İster misin bu tabakta?
2: Sakın ha Nazlı, sakın bir şey söyleme.
3: Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
2: Bırak Nazlı fikrini söylesin Hayta. O olacakları önceden görebiliyor.
5: Öngörü sahibi diyorsun.
3: Aynen öyle. O öyle söyledi diye olmuyor aksilikler. O çok dikkatli olduğu için aksiliklerin olacağını önceden kestirebiliyor.
5: Ah, çok teşekkür ederim kuracığım.

0: Nihayet beni gerçekten anlayan biri çıktı.
1: Rica ederim Nazlı.
2: Peki ya Dalia? O da çok cömert olmalı bu hesaba göre. Bizim de yememize izin veriyor sonuçta.
1: Dalyan aç kalınca kan şekeri düşüyor ve çok sinirli oluyor. Acı kuvvetiyle kimseye zarar vermemek için yemeği erteleyemez.
3: Bunları sizin için ayırdım. Gerisi bana yeter.
0: O şıra ateş böcekleri için haytacığım. Gecemizi aydınlatmak istiyorsan devam et.
2: Peki ya Hayta? Bütün bu yaramazlıkları hangi yüce amaç için yapıyor acaba?
1: Ne için yapacak canım? Yaramazlık yaptığımızda başımıza gelecekleri görmemiz için.

0: Üzülmeyin kraliçem. Onun kaderi bu.
1: Onu öyle iyi anlıyorum ki Şura Ana. Zamanında aynı acıları ben de yaşadım.
0: Ama bakın, şimdi neredesiniz? Bu tablo sizin eseriniz. Karınca alemindeki en mutlu ve huzurlu yuva bizim sayenizde.
1: Rabbime şükürler olsun.
0: Anka'da bir gün böyle sarayının balkonundan mutlu yuvasını izleyecek sizin gibi ve şükredecek.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynası.

0: Ayı bu kadar uzak mıydı Agah dedenin evi?
1: Yürüdükçe ağırlaştı bu teleskop.
0: Usta Miço yardımcı Miço'dan önce gider. Haydi koş Elif koş.
2: Hazır mısın kızım?
3: Ben hazırım da çocuklar gelmedi baba.
2: Biz hazır olalım da onlar gelir gelmez hemen çıkarız.
0: Ha? Gelmedi değil mi?
3: Elif, hayırlı sabahlar.
0: Size de hayırlı sabahlar Sema abla. Gelmedi değil mi?
2: Elif, iyi misin kızım?
0: Hamdolsun Agah dede, sen de iyi misin? Gelmedi değil mi? İşte geldi. Üstelik benden sonra geldi. Nerede kaldın yardımcım? Hiç mi çoğu yardımcısı bu kadar geç kalır mı? Erkenden gelmen gerek. Bizi bekletmemen gerek. Telaşlandık. Seni merak ettik. Herkes hazırsa çıkalım mı? Aa, bu da ne?
1: Şey, teleskop.
0: Teleskop da ne?
1: Gökyüzünü daha yakından incelemek için.
0: Dürbün gibi mi?
1: Sayılır. Daha gelişmişi.
0: Ne yapacaksın onunla?
1: Dikkat balonuyla yükseldiğimizde gökyüzünü inceleyeceğim.
0: Ya ben de bakabilir miyim peki?
1: Elbette.
0: Yaşasın.

0: Evet, çok şükür bugün de sorunsuzca havalandık.
1: Çok şükür kızım. Alper, yardım lazım mı evlat?
2: Yok Agah dede, bitmek üzere. İşte bu kadar. Bakalım olmuş mu?
3: Bakalım, ben de bakayım mı?
2: Açısını biraz değiştirsek?
3: Değiştirelim, ben de bakayım mı?
2: Biraz da ucunu dikleştirelim.
3: Dikleştirelim, ben de bakayım mı?
2: 15 derece sağa çevirirsek?
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Sanırım çok oldu. 5 derece sola çevirelim.
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Böyle iyi gibi.
3: İyi gibi, ben de bakayım mı?
2: Şimdi hazır. Bakabilirsin Elif.
3: Teşekkürler. Sonsuza kadar ayar yapacaksın sandım. Fiko, çekilir misin? Göğe bakmaya çalışıyorum. Fiko dedim. Fiko, çekilir misin?
4: Elif, kiminle konuşuyorsun?

0: Bu?
1: Pikoyla.
0: Ha? Ha?
1: Ama Fiko gelip tam önümde durmuştu.
2: Fiko gökte süzülüyor Elif. Sen teleskoptan baktığın için onu yanında sandın.
1: Ya!

0: oğlu var olduğu günden beri gökyüzünü hep merak etmiştir.
1: Evet, ben de çok merak ediyorum.
0: Yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesinde bile alimler, ilim ve bilim insanları gökyüzünü inceleyip yıldızları, gezegenleri anlamaya, kainatı kavramaya kafa yormuşlar.
2: Tarihteki bu araştırmalara öncülük eden, buluşları, icatları ve eserleriyle tarihe yön veren çok kıymetli Müslüman alimler vardır arkadaşlar.
0: Bunlardan biri de Ali Kuşçu'dur. Bu ismi hiç duymuş muydunuz?
3: Hayır, ben duymamıştım.
4: Ben de.
1: Ben duymuştum. Değerli bir astronom kendisi.
3: Ya, ben neden duymadım hiç?
1: Gökyüzü benim özel ilgi alanım olduğu için duydum Elif.
3: Anladım.
0: Ali Kuşçu'nun babası, kendisi de bir alim olan ve alimlere değer veren Ulu Bey'in Şahincibaşı'ydı. Kuşçu ismini de o yüzden almışlar.
4: Şahincibaşı ne demek Agah dede?
0: Eskiden padişahların, sultanların ava giderken yanlarında götürdükleri avcı kuşları olurdu. Bu kuşların bakımıyla ilgilenen kişilere de Şahincibaşı denirdi evlat.
4: Anladım. Teşekkürler.
2: Ali Kuşçu'nun dünyanın yüz ölçümünü hesaplayan ilk alimlerden biri olduğunu biliyor muydunuz?
0: Ali Kuşçu hacca gitmek için Mekke'ye doğru yol alır. Yolda Tebriz'e uğrar. Burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi görür. Üstelik biliyor musunuz? Uzun Hasan kendisini elçilik göreviyle Fatih Sultan Mehmed'e yollamıştır.
3: Hey, yaşasın! Osmanlı'ya geldi.
2: Evet, üstelik elçilik görevini tamamladıktan sonra uzunca bir sürede Osmanlı İmparatorluğu himayesinde yaşamış. Fatih Sultan Mehmet ona Ayasofya Medresesi'nde görev vermiştir.
0: Burada dersler veren Ali Kuşçu bir yandan da araştırmalarını sürdürmüş, bir yandan da gök cisimlerini araştırmaya devam etmiştir.
2: İstanbul'un enlem ve boylamlarını birebir hesaplamıştır.
0: Üstelik bunu yaklaşık 1000 yıl önce başarmıştır. Güneş saatleri icat etmiş, gezegenler arası uzaklıkları hesap etmiş ve de ayın ilk haritasını çıkarmıştır.
3: Bütün bunları nasıl yapmış Agah dede?
0: Tabii ki çok çalışarak ve Rabbimizin bahşettiği aklını faydalı kullanarak Elifciğim. Evet, artık Ali Kuşçu'yu daha yakından tanıyorsunuz.
3: Evet Agah dede.
2: O halde geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor. Asıl ismi Alaaddin Ali olan Ali Kuşçu neden bu lakapla anılıyordu?
4: Babası Şahincibaşı olduğu için Agah dede.
0: Tebrikler evlat. Zor bir soruyu cevapladın ve bir puanı kaptın.
1: Tebrikler. Ama yarış henüz bitmedi.
2: Yeni sorunuz geliyor. Hacca gitmek için Mekke'ye doğru yola koyulan Ali Kuşçu nereye uğramıştı?
3: Tebrik.
4: Tebriz.
2: Evet, Elif çok yaklaştı ama doğru cevap senden geldi. 2 puanın oldu.
4: Aslında burada puanı yarım yarım bölüşmemiz gerek.
3: Olmaz, kural kuraldır. Doğru cevabı sen verdin.
4: Peki.
0: Kazananı değiştirmeyecek ama son sorunuz gelsin. Ali Kuşçu ilk olarak Fatih Sultan Mehmet'in karşısına hangi görevle gelmişti?
3: Elçilik. Tebriz'den onu elçi olarak göndermişlerdi.
0: Evet Miço, doğru cevap.
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.

0: Yarışı oldu. Şey, Miço yardımcısı Alper. Acaba artık teleskopla gökyüzünü izleyebilir miyiz?
1: Evet, havada kararmaya başladı. Birazdan yıldızlar da çıkar.
0: Yaşasın.

0: Evet, gerçekten de harika. Rabbimizin eşi sanatının her zerresi ayrı güzel.
1: Muazzam. Hava kararmaya başladıkça oluşan şu renklerin güzelliğine bak. Kızıllıklar mavilikleri kucaklıyor.
2: Elif, sıra sende.
3: Önce sen bak da en son ben bakayım.
2: Peki. Gökyüzü çok güzel.
3: Aa, aya bakın aya. Hey, şurada da bir yıldız var. Aa, bakın burada da bir yıldız var. 3, 4, 5. Bakın bir yıldız daha. Kaç etti?
1: 49.
3: Evet. Şuradakiyle kaç etti?
1: 50.
3: Bir tane daha. Bak bir tane daha. Şunu da saydık mı?
2: Saydık Elif.
3: Şurada da bir tane var. Dur bir dakika. Onu demin saymıştık sanırım. Alper, bu yıldızı demin saymış mıydık?
2: Bilmem. Saymıştık sanırım.
3: Dur, karıştı. En baştan bir daha.
0: Elif, aman diyeyim. Koca gökyüzündeki yıldızlar hiç saymakla biter mi? Hadi inelim artık. Baksana saat kaç oldu?
3: Ama gökyüzüne bakıyordum.
2: Teleskobumu içeri koyarız. İstediğin zaman yine bakarsın.
3: Öyle mi? Hey hey hey, dikkat teleskobu. Lay lay lay, gök yıldız dolu. Say say say, dolu dolu.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflaj zekilerler. Saklambaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, Sobe. Dayı, seni buldum. Çalının halkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi var. Beni kimse bulamaz. Tabii.
0: Sobe, Sobe. Abla, sen de ağacın halkasındasın.
2: Aferin, akıllı bıdık.
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.
1: Nasıl ya?
0: Bakın, fişi buldum.
1: Yusuf olmadı kesin.
0: Sobe, ben kazandım. Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
1: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
0: O zaman sen söyle dayı.
1: Elbette Yavuzcuğum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir tabii.
0: Dayı, en iyisi biz bunu anneme soralım. Ne anne? Kim haklı?
4: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
0: Ben demiştim.
4: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
3: Ben demiştim.
0: Kim haklı o zaman?
4: Mantarlar bitki de değildir, hayvan da değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
0: Ne?
1: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
5: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
6: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
5: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım yapalım.
1: Babacım, babacım, babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
0: Ben de toplamam.
3: Ben de.
2: Ben de.
5: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
1: Babacım, ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
0: Mikolog ne?
4: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
5: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
1: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
7: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
1: Ne olmuş enişte?
7: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
1: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
2: Nasıl bilirsin mesela?
1: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehir.

0: sizdim.
1: Böyle bir şey yok Zeki.
0: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
2: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
0: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
3: Of oğlum, bu da doğru değil.
4: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
1: Tamam.
0: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
5: Hadi bakalım, mantar avcılığına.
6: Hadi, hadi.
0: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
6: Koşun, çok güzel bir mantar buldum.
5: Oo, çok güzel görünüyor.
3: Rengi de harika.
0: Ben daha iyisini bulurum.
3: Oo, farklı bir mantar daha.
5: Koşun, koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
3: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
0: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara koçu koçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı.
6: Hiç lezzetli görünmüyor.
0: İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.
5: Dayıcığım, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
3: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
0: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
3: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
0: Başım dönüyor.
5: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim. Mantarı fırında yapınca çok güzel olur.
0: Kurtar beni abla.
4: Mantar yedi değil mi?
3: Böyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
5: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
0: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok acıyor.
4: Çok zararlı değil.
5: Neyse ki az zararlı bir tür bu. Çok hastaneye gitmemize gerek yok.
0: Nasıl iyileşeceğim peki?
5: Biraz karın ağrısı çekersin, geçer.
0: En iyisi evcil mantar. Bu vahşi mantarları yok etmek lazım. Bunlar insanların düşmanı. Tabii.
5: Hadi uzan, biraz dinlen.
3: Ne yapıyorsun dayı?
0: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
3: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
0: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
3: Allah Allah. Kim peki?
0: Tabii ki de mantarlar.
3: Of dayı ya. Ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz. Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
0: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha Zeki'nin insanların karnını ağrıtamayacaksınız.

0: Görürsünüz gününüzü.
1: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede, yetişin.
2: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
1: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
2: Şaka şaka. Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
1: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Ne? Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
2: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
0: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
2: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
0: Kurtarmak.
2: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
0: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
3: Olur mu Zekicim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
0: Aman abla ya. Neymiş? Say.
3: Sen ekmek seviyor musun?
0: Tabii çok severim.
4: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
2: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
3: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
5: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
0: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
2: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için gerekli canlılardır.
0: Özür dilerim o zaman. Ah mantarlar, mantarlar. O lezzetli mantarlar. Yemeklere tat verir. O güzeli mantarlar. Her mantarı yemeyin. Zehirlisi çok feci. Kıvranır durursunuz. Benden gibi, ben gibi. Allah mantar yaratmış. Bin bir türlü faydayla. Kurmuş dengeyi dünyaya. Siz bozmayın, bozmayın.

0: Alın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ey ahali, heybeli tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Ha, evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
4: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
1: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
5: Biraz kötü bir şakaymış.
1: Yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
2: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki Garip birden bir şey fark etmiş.
3: Ne?
2: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
5: Aman usta bu gerçek mürekkep.
4: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
5: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
4: Yahu karışma sen. Ben de niye mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
5: Yok be.

0: Beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
1: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
2: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
3: Garip ne yapmış?
0: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
4: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
0: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
4: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
0: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
2: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
3: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
2: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
3: Ne diye?
2: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
3: Ne kötü.
2: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
1: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
0: Evet efendim.
1: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
2: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
3: Oh be!
2: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
0: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
4: Evet Abidin Bey, gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
1: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
4: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım.
3: Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
1: Sahi mi?
4: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
1: Peki, çok mantıklı bu.
4: Yalnız parayı peşin alırım.
1: Tabii, bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
3: Hay hay.
4: Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
2: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
0: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
1: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
0: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
1: Evet.
0: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
3: Vazgeçmişler mi peki anne?
2: Yok kızım. Abidin Usta'nın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
4: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin Efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
1: Dur canım. Öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
4: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
1: Aa, olur mu öyle şey?
4: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
1: Tamam canım, tamam, kızma.
0: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok...

0: kalitesiz.
1: Ne? Garip. Demek sen ha?
0: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
1: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
0: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
2: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
3: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
2: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
3: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
2: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
3: Amin.
4: Hata etme yanı.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabi.
3: Dayıcım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si. Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
3: İyi o zaman,
4: bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydireceği. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
3: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil. Denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmezdi. Tabii. Sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
4: Dayı.
1: Zeynep'cim.
3: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
3: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
4: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
5: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
2: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
3: Olmuyor.
2: Tekrar dene.
4: Ben demiştim.
5: Ay. Ay, ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
4: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
3: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
3: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
4: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Önce küçük hacımızın saçını keselim mi babası?
1: Tabii, önce küçükler.
2: Yaşa baba. Gidelim.
3: Saçımızı kestirmemiz lazım oğlum.
2: Hayır, istemiyorum.
3: Ama ihramdan çıkmak için tıraş olmamız gerekli.
2: Ben ihramdan çıkmak istemiyorum ki. Bu kıyafeti çok sevdim.
3: Ama...
4: Merhaba küçük arkadaşım, ben Murat.
2: Ben de Kerim.
4: Bak sana ne diyeceğim. Şimdi Berber amca benim saçımı tıraş edecek. Bizi izlemek ister misin?

0: Evet, tamamdır. Haccın mübarek olsun Muratçığım.
1: Çok yakışıklı oldun. Maşallah benim oğluma.
2: Ben de saçımı kestirmek istiyorum baba. Murat abi gibi yakışıklı olacağım.
3: Buyurun Kerim Bey, sıra sizde.
1: Hani benim sıramdı?
3: Ne demiştin az önce baba? Önce küçükler.
1: Şimdi tavaf için niyet edeceğiz oğlum.
3: Tam Hacerül Esved'in hizasında mıyız peki?
1: Bence tam hizasındayız. Niyetimizi yapalım ve Hacerül Esved'i selamlayalım.
4: Allah'ım, Kabe'ni tavaf etmek istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
1: Amin.
4: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Allah'ım, sen kullarını Kabe'ne çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. Bunu bana ihsan ettin. Beni bağışla. Bana merhamet et. Bana sağlık, afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter.

0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bu son dönüşümüz değil mi oğlum?
2: Evet baba. Yedinci dönüşümüzü de yapıp bitireceğiz inşallah.
1: Aa, Kabe'nin kapısının önü boşalmış. Hadi gel Mültezem'de dua edelim.
2: Mültezem neydi baba?
1: Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved'in arasında kalan bölgeye denir. Peygamber Efendimiz elini Kabe'nin kapısına koyup Mültezem'de dua etmiş. Burada yapılan dualar çok kıymetlidir.
2: Ya biz de dua edelim. Benim boyum yetmiyor Zemzem. Babamın huzurunu da bozmak istemiyorum. Ne yapsam acaba?
1: Amin. Gel bakalım evlat. Şimdi boyun yetişti işte.
2: Çok teşekkürler baba. Allah'ım, Kabe'nin kapısına geldim ve sana ellerimi açıyorum. Dünyadaki tüm çocukları kötülüklerden koru. Benden ve ailemden razı ol. Amin.
1: Bu kısma hatim bölümü denir oğlum. Burası Kabe'nin içi kabul edilir.
2: Kabe'nin içinde miyiz şimdi?
1: Evet. Hadi iki rekat namaz kılıp tavafımıza devam edelim.
3: Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
2: Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Tavaftan sonra zemzem içerek peygamberimizin sünnetini yerine getirelim.
2: Seve seve baba. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi tavaf namazımızı kılalım, sonra say alanına geçeriz.
2: Makamı İbrahim'in önünde kılalım mı baba? Peygamberimiz öyle yaparmış.
1: Kalabalık değilse kılalım. Hac vazifesini yaparken insanları zor durumda bırakmamak da önemli bir görevdir oğlum.
2: Hı. Neden buraya makamı İbrahim deniyordu baba?
1: Bu camekanın içinde bir taş var. O taşın üzerinde de Hazreti İbrahim'in ayak izi var.
2: Evet, tavaf ederken gördüm. Peki o ayak izi o taşa nasıl çıkmış?
1: Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail yeniden inşa etti biliyorsun.
2: Evet.
1: Söylendiğine göre Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bu taşın üzerine çıkıp çalışıyormuş.
2: Aa, ayak izi taşa o zaman çıkmış yani.
1: Hı.
2: Bir daha gidip bakalım mı baba? Tavaf ederken tam görememiştim.
1: Namazımızı kılıp gidelim.
2: Nasıl niyet edecektik baba?
0: Allah'ım, haccın sayını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
4: Murat abi!
2: Aa, Özkan abi ve Kerim gelmiş.
5: Ne güzel karşılaşma bu böyle.
1: Binlerce insanın arasında buluştuk yine.
5: Buluşturana şükür.
2: Ama siz ihramları çıkarmamışsınız.
5: Otele gitmeye vaktimiz olmadı Muratçım. İhramdan çıktık da ihramımız hala üzerimizde.
1: Kerim ihramı çıkarmak istemiyordu zaten.
4: Canım ihramım.
5: Duası kabul oldu. Eşim Hacer ve kızım Sare de burada.
6: Çok memnun olduk.
7: Biz de.
5: Say ibadetimizi beraber yapalım mı?
1: Olur, çok seviniriz.
2: Duamızı birlikte okuyalım mı çocuklar?
4: Evet. Allah.

0: Oğlum, kızım bizi bekleyin.
1: Ben yetişirim onlara Hacer teyze, merak etme sen.
0: Çok teşekkürler Murat.
2: Koşacağımız yere geldik.
3: En sevdiğim yer.
4: Söyleyin bakalım küçük hacılar. Bu iki yeşil direğin arasında neden koşuyorsunuz?
3: Biz onu öğrendik, biliyoruz amca.
4: Bana da anlatır mısınız?
3: Anlatırız. İsmail peygamber bebekken çok susamış. Onun annesinin adı da bizim annemizin adı gibi Hacer'miş.
2: Hazreti Hacer yalnızmış. Hiçbir yerde de su yokmuş. İsmail peygambere su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez gitmiş gelmiş.
3: Bu yeşil ışıkların olduğu yerde oğlu İsmail'i tam göremiyormuş. O yüzden burayı koşarak geçiyormuş.
4: Aferin size, ne güzel anlattınız.
3: Daha bitmedi. Hazreti Hacer zemzem suyunu bulup oğluna içirmiş.
2: Allah Hazreti Hacer'in bu çabasını çok beğenmiş.
3: Aslında say ibadetiyle bizim de ona örnek almamızı istemiş.
4: Harika anlattınız. Tebrik ederim sizi.
3: Hadi biz de Hacer annemiz gibi koşalım.
1: Biz gidiyoruz.
0: Dikkatli olun.
5: Hızlı hacılar.
1: Yeşil ışıkların olduğu kısmı geçtik. Şimdi yavaşlayabiliriz.

0: Tüm görevlerimiz bitti mi şimdi?
1: Büyük bir kısmı bitti.
2: Bayramın diğer günlerinde Cemal Ata taş atmaya devam edeceğiz.
0: Sonra Kabe'den ayrılacak mıyız?
3: Kabe'den ayrılmanız çok üzücü gerçekten. Daha önemli olansa Kabe'yi ve onun bize kazandırdıklarını hayatımız boyunca kalbimizde taşımak Muratçım.
0: Haklısın Hacer teyze. Dediklerini hiç unutmayacağım.
3: Bakın, sizin için bir sepet dolusu bayram şekeri hazırladım.
4: Harika!

0: Hepsi sizin için değil. Bugün bayram. Anneniz Kabe'deki çocuklarla paylaşmanız için hazırladı bu sepeti.
1: Ne güzel düşünmüşsün Hacer teyze.
2: Ben de balık.

0: Kabe'yi bu kattan izlemek de çok heyecan verici.
1: Bu nasıl oluyor baba? Herkesin dili, ülkesi, sevdiği şeyler farklı. Ama Kabe'de mükemmel bir uyum içinde ibadet edebiliyorlar.
0: Çok güzel bir soru sordun Murat'ım. İslam, bütün Müslümanların gönüllerini birleştirir oğlum.
1: Kabe'ye gelince büyük bir bütünün parçası olduğumu anladım baba.
0: Tüm Müslümanlar kardeştir. Her birimiz o kardeşliğin parçasıyız.
1: Kabe ise kardeşleri birleştiren eşsiz bir mekan. Zemzem, güzel kuşum benim.
0: Canım oğlum benim.
1: Canım babam.
0: Ve canımız Kabe'miz. Kabe'miz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Vai, ne de güzel ses çıkıyor. Fiu, fiu. Süper. Bugün bahçe fazla sessiz. Cemre ortalıkta yok. Allah Allah, evde de görmedim. Yine ödev yapmamak için uyuma numarası yaparken uyuyakaldı herhalde canımın içi. Cemre'siz bir hayat. Bu mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Ay, Cemre, ödümü patlattın.
1: Korktun mu? Seni korkuttum.
0: Allah iyiliği versin Cemre.
1: Amin. Ama ben seni mutlu etmek için yaptım abi.
0: Aman çok mutlu oldum.
1: Bahçede beni görmezsen mutlu olursun diye düşünmüştüm.
0: Mutlu oldum tabii ama çok kısa sürdü.
1: Abi, ben seni görünce mutlu oluyorum, sen beni görmeyince mutlu oluyorsun. Seni anneme söyleyeceğim.
0: Oy, gel buraya canımın içi.
1: Evet, bugünkü planımız nedir?
0: Plan mı? Ama bugün benim çok işim var.
1: Zehirli otların arasından tehlikeli ormana girip mavi canavarın yanına gideceksin. Ben de geleyim, ne olur abi, ne olur, ne olur, ne olur.
0: Ormana gitmek zorundayım Cemre. Halkıma karşı sorumluluklarım var.
1: Ben de sorumluluk istiyorum. Ben de.
0: Senin de bahçede sorumlulukların var ya Cemre.
1: Var mı?
0: Var tabii.
1: Evet, var tabii. Ne var mesela?
0: Güvercinler mesela. Onlara sen yem vereceksin.
1: Evet, güvercinler. Benim kanatlı dostlarım. Onları ben besleyeceğim.
0: Bu tasla bir kere versen yeter. Sakın çok fazla yem verme. Ha, bir de bu toprak tasa dikkat et kırılmasın.
1: Neden kırayım abi? Yaramaz kedi duman mıyım ben?
0: Tamam o zaman. Hadi göreyim seni.
1: Görme sen de olur. Sen işine bak lütfen. Yemek saati. Güvercin dostlarım, yemeğe gelin. Alın size mama. Tamam tamam, kaçmayın. Acıkınca gelirsiniz nasıl olsa.
0: Oh be, güvercin işini iyi akıl ettim. Cemre bir yarım saat oyalanır, ben de işime bakarım. Günaydın saksan. Ve aleyküm selam.
1: Of, hala acıkmadınız mı? Ben oynamıyorum. Elhamdülillah. Yiyin yiyin. Karnınızı doyurun bir güzel. Hayır. Ağlama sakın Cemre. Sakın. Hemen yeni bir tas yapmalısın. Ama nasıl? Nasıl mı? Topraktan tabii ki. Ama bu çok kuru. İşte buldum.

0: derenin suyu çok az görünüyor.
1: Ama bu su değirmeni döndürmeye yetmez ki. Bahar geldi ama hiç yağmur yağmadı. Bu gidişle dere gürül gürül akmayacak. Hani bugün yağmur yağacaktı? Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Lütfen.
2: Haydi Amatasın, kuru artık. Bak güvercinler yemeğini yedi, sen hala kurumadın. Çamur yağıyor. Allah! Çamur yağıyor. Gitti. Tasım gitti. Bütün sorumluluklarım gitti.
0: Cemre, iyi misin?
2: Hayır, iyi değilim. Çamurluyum.
3: Neyse ki tedbirle çıkmışım evden. Gelin bakalım çocuklar. Hadi verandaya geçelim. Bu halin nedir Cimcime?
2: Çamur yağdı dede. Her şey mahvoldu. Sorumluluklarım gitti. Toprak tasımla gitti.
0: Tası kırmışsın Cemre.
3: Topraktan tas yapmaya çalıştın tabii sen de.
2: Ben tası kırdım. Tamam. Çamur yağması mı gerekir?
0: Çamur yağmadı Cemre. Senin üstün başın toprak içinde. Yağmur yağınca çamura dönüşmüş.
2: Elbisem de mahvoldu. Annem çok kızacak. Hemen ona söylemeliyim.
0: Eyvah! Cemre hayatının en uzun banyosunu yapacak dede.
3: Ay Allah.
0: Annem elbiseyi yıkarken Cemre'yi de çitiremezse bari.
3: Ay Kerata.
4: Şaka yapmıyorum dede. Ben küçükken annem beni öyle bir keselerdi ki neredeyse deri değiştirirdim.
3: İlahi çocuk.
0: Eski insanlar şanslıymış be. Banyo yapmak yok, keselenmek yok.
3: Hiç öyle şey olur mu evlat? Ecdat temizliğe çok önem vermişti.
0: Doğru aslında. Temizlik imandan gelir.
3: Ay yaşa. Kültürümüzde temizlenme adeta bir sanat gibi icra edilmiş, bu faaliyet için muhteşem mimari yapılar inşa edilmiştir.
0: Hamamlar.
3: Hamamlar tabii.
0: Hürrem Sultan hamamının dışındaki çeşme ne güzeldi. Kim bilir hamamın içi ne güzeldir. Keşke görebilseydik.
3: Neden görebilecekmişiz?
0: Hamamlar hala duruyor mu? Ama herkesin artık banyosu var.
3: Dedim ya, bu temizliğin ötesinde bir faaliyet evlat. Hamamlar aynı zamanda kültür ve eğlence merkezleriydi. İnsanlar orada bir araya gelip hoşça vakit geçirirlerdi.
0: Bilemedim dedem. Banyo yapmak benim için çok sıkıcı bir iş. Ama bir gezelim de bakalım. Belki ikna olurum.

0: Efendim bu hamam Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından büyük mimar, mimarlar mimarı, mis mimar. Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1: İlahi çocuk.
0: Bu çok güzelmiş dede.
1: Göbek taşı. Hamama gelenler bu taşın üstünde keselenir, kurnaların başında da durulanıp temizlenirler.
0: Hı? Vay, adeta yıldızlı bir gökyüzü.
1: Hakkın var evlat.
0: Vay, bu tas çok havalı dede. Aynı altın gibi.
1: Hamamlar erkek ve kadınlara ayrı zamanlarda yahut bölümlerde hizmet verir. Gelin hamamı, damat hamamı denen adetler bugün de devam etmekte ve hamamlar bir eğlence mekanı olarak da kullanılmaktadır.
0: Hı? Bunlar ne dede?
1: Hamamlar kişiye özel olmadığı için peştemal denen bu özel havlularla örtünmek adetten

0: Bir evlat.
1: Mantıklı. Gel dede. Seni özel locamda ağırlayayım.
0: Bu hamamda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından...
1: Aa! Kaptanlı Derya Barbaros Hayrettin mi?
0: Evet evlat. Büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa tarafından... biz mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
1: Bu da mı Mimar Sinan yapısı dede?
0: Evet evlat. Ama burada adından da anlaşılacağı üzere mimarı kadar Çinlilerin de şöhreti var.
1: Ya Çinlileri görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
0: Öyle. Buradakiler İznik Çinlilerinin en zarif örneklerinden.
1: Vay, buradaki localar daha da özel. Uf, burada ne su savaşı yapılır dede. Mahalleden arkadaşlarla geleyim ben.
0: İlahi çocuk.
1: Ben ikna oldum dede. Burası çok eğlenceli. Banyo yapmayı bile eğlenceli hale getirmişler ya. Ecdada helal olsun.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: abla. Ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için, karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı, köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun, bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacının yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet, o bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım, mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar. Siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Şey, peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
1: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
1: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
1: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
0: İnanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
1: Hadi sen de dene.
0: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
1: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
0: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
1: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Çok güzel oldu anne.

0: Oldu mu?
1: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
0: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Dur oğlum, daha sıcaktır.
0: Bir şey olmaz. Çok nefis.
1: Ellerine sağlık şefim.
2: Senin de anneciğim.
0: Benim katkımı da unutmayın.
2: Ya sen o sodayı içmesen ne yapardın?
1: Fedakar oğlum benim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Dedem, dedem nerede? Aa, burada.
1: Divan, sen dedene ne kadar benziyorsun.
0: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
1: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
0: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
1: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
0: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
1: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
0: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
1: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
0: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
1: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
0: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
1: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
0: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
1: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
1: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
1: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
1: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi? Hafızam iyidir diye. Civan, hoş geldiniz.
0: Aa, profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
1: Civan, Civan! Profesör var ya, eyvahlar olsun. Profesör, ama siz... Burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
1: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
1: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
0: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
3: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarımda var mıydı?
1: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
3: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha, kardeşim! Süha, ikisim! Vay, geldin ha?
0: Aynısı.
1: Sana söyledim, çok benziyorlar.
3: Çocuklar, benim ikisim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar, ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
0: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
3: Hepsi DNA'da gizli.
1: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
3: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
4: Yaşasın!
2: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
3: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
2: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
3: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
0: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
3: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
2: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
3: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
0: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
3: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
2: Ama siz Süha amca ile aynısınız.
3: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın ben laboratuvara, bilime ilgi duydum. O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
2: Biri bilim demiş, biri şiir.
0: O zaman dönelim. Süha amcayla şarkı söyleyelim. Ben de şair miyim, neyim?
5: Artık dönebiliriz.

olacak. Telaşlanmayın, köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: düşüm takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
2: Selamun aleyküm İsmail.
1: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
1: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
2: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
1: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
2: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
1: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
3: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
0: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
1: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
1: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu. Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
1: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
0: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum.

0: İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
1: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
0: Kulağıma küpe olsun. Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
2: Ama nasıl olur?
3: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum.
4: Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
0: İşte demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
1: Belki acele edersek.
3: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysam benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
3: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, beş karış havada arkadaşlarım Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müştemi abi.
3: Allah Allah. Sen olmayasın bunları yapan.
1: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
5: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
1: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
3: Evet, harika bir olay.
1: İnanılmazmış.
3: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
1: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
3: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
2: Müçteba abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
3: Ne de olsa bizim işte benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
1: Allah senden razı olsun Müştemi abi. Günü kurtardın.
3: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
0: Nasıl yani?
3: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
1: Tabii ki Müştemi abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
0: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
2: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat anlat bitiremezsin.
0: Haydi.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: Hop. Aman bir şeyin yok değil mi Ali?
1: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
0: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
1: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
0: Sanatsal ıslık?
1: Hani böyle şarkılı gibi.
0: Sen çalışmaya devam et o zaman. Benim biraz işlerim var.
1: Sanatsal işler mi hocam?
0: Yok. Hayır işleri diyelim.
1: Hayır işlerine bayılırım.
0: Maşallah sana.
1: Yani hocam.
0: Yani Ali'ciğim.
1: Ben de

0: Tamam. Başlangıç için 3 misket öneriyorum. Sıralama için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur.
1: Birim!
0: İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm?
2: Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış. Ben 3, sen 4.
3: Misketlerin efendisi, kömür! Yaklaşanı yakar!
1: Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus! Okyanusum be!

0: Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.
1: Cam gözlerin mütevazı kahramanı. Kemik. Hadi yağla.
2: Helal.
0: Maşallah. Üçgende galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor.
1: Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
0: Koş Galip. Akşama kalma sonra.
3: Kızıl ejder yine mi kaçtı Galip?
1: Evet hocam, maalesef. Benim yeşil cam gözüm olsa oho, hep kazanırdı.
0: Kesin.
3: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız ve biz kaçırdık değil mi?
1: Evet hocam, tam isabet bildiniz. Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. O kadar para dağıttık sonuçta. Bayram hocanın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
3: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
1: Aa, tıp oynuyorduk.
4: Unuttum ama ben.
1: Biz siz oyun ha? Hocam.
3: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
5: Ya!
3: Gerçekten. Aniden gelişti.
5: Demek öyle.
3: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar.
5: Estağfurullah.
1: Ne haddimize hocam. Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
6: Ne? Bir yaşıma daha girdim.
0: İyi ki doğdun Cemile. Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
1: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim.
0: Ama sana demeyeyim.
3: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salihciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
6: Evet.
3: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
1: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç, tıp var ya o işte.
3: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez.

0: Yani tıp oynanır.
1: Neden hocam?
0: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
1: Kaybederim hocam.
2: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
0: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
3: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpım tıp.
0: Tıpın tıp ha? Allah iyiliğini versin.
3: Versin hocam. O zaman sıra bizde.
4: Aynen.
3: Kimse yok. Kuşlar çok sevinecek. Bir.

0: kimse yok kardeşim. Gel.
1: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı. Meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
0: Çok sevinecek. Buraya diyordu değil mi?
1: Evet evet. Hadi başlayalım.
2: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
3: Selamünaleyküm.
4: Cemaatle namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
3: Evet.
4: Sevapta galip, namazda mülayim çocuklar.
1: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
3: Aynen.
5: Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
3: Bir, iki,

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
3: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: bütün dosyalar duruyor. Oh be!
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
1: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
3: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
4: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
4: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
5: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
4: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
6: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
4: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
6: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. neler yaptınız?
7: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
6: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
4: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
7: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
4: İnşallah, yardım da istemedi.
7: Az önce buradaydı ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
0: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
8: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
9: Görüntüler de kanala yüklendi.
4: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
7: Teşekkürler İkbal.
0: Çok yoruldum.
4: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
7: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
10: Evet Mia.
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
8: İyilik için.
11: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş.

Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Hadi, hadi. Az kaldı.
1: Ama ağır balıkmış.
0: Yaparsın sen Eymen, hadi. Ha gayret.
1: İşte kocaman bir balık. Derya kuzusu maşallah. Hadi oltalarımızı alalım. Birazdan Temel amca gelir.
0: Doğru. Balık tutmak için sabırsızlanıyorum. İşte Temel amca da geldi.
1: Hadi gidelim balık tutmaya.
2: Gidelim çocuklar. Oltalar hazır mı?
3: Hazır.
0: Aa, sen abdest mi aldın Temel amca?
2: Evet Asya.
1: Ama daha öğle namazına saatler var.
0: Hatta tam olarak 3 saat 15 dakika.
2: Biliyorum çocuklar.
1: Yoksa başka bir ibadet mi yapacaksın?
2: Yok, namazı bekleyeceğim.
0: Ama...
2: Abdest almak iyidir çocuklar. Namazı hemen kılmak şart değil. Ha?
1: Bu sabah neden abdesti erken aldın Temel amca?
2: Sabahtan beri düşüncelisin. Bunu mu düşünüyordun?
3: Evet.
2: Sen de mi Asya?
0: Evet.
2: Abdest almak iyidir çocuklar. Hem vücudumuzu sürekli temiz tutmuş oluruz, hem de kan dolaşımımız hızlanır. Böylece vücut daha fazla oksijen alır.
0: Bunu bilmiyordum.
2: Peygamberimiz bize abdesti güzelce almamızı ve abdestli kalmamızı tavsiye eder.
1: Peygamberimiz abdestin faydalarını biliyordu o zaman.
2: Muhakkak. Ayrıca yaptığımız her güzel işe abdestli başlarsak daha da güzel olmaz mı?
0: Evet. Öyleyse biz de elimizden geldiğince abdestli kalmaya çalışmalıyız. Değil mi Temel amca?
2: Evet Asya.
0: Duydun mu Eymen? Ha? Eymen?
1: Bu su tuzlu. Abdest almak zor oluyor bu suyla.
0: Yuttun mu yoksa?
2: Çabanı takdir ettim Eymen. Ama bu suyla abdest alsan daha iyi.
1: Tuz yok değil mi onda?
2: Yok.
1: İyi bari.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 14, 15.
1: Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum.
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: çocuklar.
1: 21, 22. Şey, selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii, boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah, çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: İki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.

0: Olamaz.
1: Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
2: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
1: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
2: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
1: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
2: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım. Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
1: Böyle mi yazmış?
2: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman.

0: hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
1: Bilmiyorum ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
0: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikriniz buraya kadarmış.
1: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
0: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
1: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
1: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
1: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Hı? Caner?
1: Şey, biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bu bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
2: Kelime bulmaca.

0: Sorumluluk.
1: Sorumluluk yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
0: Ha? Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi.
2: Ha.
0: Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
3: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
1: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil, Fatma'ya söyleyeceksin. Fatma!
0: Ha? O da kim?
2: Selim Hoca!
0: Hayda! Bu da başka biri.
1: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?

0: kimsiniz ya? Aman! Aa!
1: Fatma abla, iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
1: Harun mu?
2: Hayda, neresi iyi bunun?
1: Kafasını da çarpma.

0: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
1: Ne yapsak acaba?
2: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
1: Tamam hocam.
2: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
1: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
3: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
1: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
3: Evet ya, edelim.
1: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
3: Ne?
1: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
3: Hasbünallah ya.
1: Ne yapacağız şimdi? Tadilat.
3: Tadilat mı?
1: Evet. Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
4: He?
1: Ustalık ister.
4: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
1: neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
2: Evet, dikkat ister.
4: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
1: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
2: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
1: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
2: Estağfurullah, ne yaptık ki?
4: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
2: Hayırdır çocuklar?
4: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
2: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
5: Küçük mü?
4: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
1: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. E sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik. Müslümana yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleykümselam.
4: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: Ha? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
2: Taşan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha, aklıma gelmişken Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emiller nerede?
2: Fatma'ya yardım.
3: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
4: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
5: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
5: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
5: Yine mi ya?
1: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
1: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
6: Beni de unutmayın.
5: Sen ne yaptın ki ya?
4: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
6: Çok kötüsünüz ya.
5: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
1: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
1: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna. Nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri. Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya. Ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yer?

0: attıysam?
1: Ah zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek, olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
0: Canım bütün bunlar benim zayi ettiğim iki salkım üzümle mi olacak?
1: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
0: Kelebek mi ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben kuş.
1: Örnek olarak söyledim Zikri.
0: Ha örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
1: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
0: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
1: Yardım mı? Ne yardımı?
0: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
2: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Siz Beştaş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun...
1: 5 adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi...
1: Oyun ilk önce başlar.

0: Ben başlayacağım.
1: Hadi başla bakalım.
0: Beş taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum. Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
2: Tebrikler Ayşe, çok güzel gidiyorsun.
0: Yine yerden bir taşı alıp havaya atıyorum. Diğer üç taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
2: Ne oldu ki?
0: Oyun sırası anneme geçti.
2: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
1: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde dört taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
2: Şimdi ne yaptın ki sen?
1: Kale yaptım.
2: Kale mi?
0: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
1: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
0: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
2: Ben senin yerinde olsaydım...
0: Evet.
2: Mavi taşı seçerdim.
0: İşte bu.
1: İşte beş taş oyunu bu şekilde oynanır.
0: Anneciğim, bir daha oynayalım mı?
1: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
0: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
2: Ayşe, bu taşlara bakınca aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Ne geldi?
2: Çakıl taşı Neşeli geldi.
0: Hı? Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
2: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
0: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
2: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
0: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
2: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
0: Neden?
2: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
2: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin. Ah, ne güzel diye iç geçirdi Neşeli. Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
0: Peki örümcek ona ne dedi?
2: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun? Dedi. Neşeli'nin... Evet demesi üzerine sözlerine şu şekilde devam etti. Şu upuzun şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce belki de binlerce örümcek çeşidi vardır. Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının serin gölgesine yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin. Neşeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı. Sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi. Bir arkadaşı olmuştu. Neşeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi.

0: öyle Ayşe. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
1: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum. Senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de Mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
0: Bunların ismi de Tebessüm ve Benekli olsun mu?
1: Evet, olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: çözüme dizisi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam

0: yıllıkmış.
1: Ne? 300 yıllık mı?
2: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
3: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
2: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
4: Hey!
0: Yolu kapatmışlar.
5: Hey! Kim var orada?
0: Kum!
6: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
0: O nedir?
6: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
0: Bundan bizim evde de var.
6: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
0: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
2: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
6: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
3: Bence burada başka bir şey daha var.
5: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
6: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
1: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
5: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
2: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
6: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
5: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
7: Neler oluyor?
6: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
5: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
8: Sorun nedir?
5: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
2: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
8: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
5: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: Bakatalgı küpleri, tabloları, resimleri. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İlk gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem, şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?

0: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
1: Oo, kimleri görüyorum? Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
2: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
1: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Oy, kafama ceviz düştü.
2: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
1: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
3: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
0: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
4: O da kim?
0: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
3: Doğru, hatırladım.
1: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
5: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
1: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
3: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
0: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
3: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
2: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
3: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
1: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
0: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene güçlü.
3: Çok iyi geldi.
1: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
5: Nasıl yani?
0: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
3: Bu harika!
1: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
0: Ne güzel bir davranış.
4: Biz de yapalım öğretmenim, biz de!
0: Hadi o zaman, çekirdekli meyveleri bulun.
3: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
2: Hadi kıpır. Bu kadar elma çekirdeği yeter.
6: Ama çok lezzetli.
2: Ben gidiyorum.
5: Dur.
2: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
5: Ne götürsem ki acaba?
7: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
5: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
7: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
5: Evet, sorunu çözdün Kaju. Teşekkürler.
7: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
0: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
3: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim. Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi.
6: Erik mi?
3: Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
2: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
6: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
0: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
2: Beklersen.
8: Karpuzun içinde siyah boncuklar içinde.

0: Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla

0: Elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
1: Buldum!
0: Diye bağırdı bir anda Ayla.
1: Ayla, ödümü patlattın!
0: Dedi Bera.
1: Ne buldun, hadi anlat bana da.
0: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
2: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
0: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
1: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla."
0: dedi kardeşine.
2: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera."
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
2: "Al hadi, sektir bakalım topu."
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
2: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
2: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
2: Güzel, kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu.
1: 2.
2: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
2: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
0: Bera cevap verdi.
1: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
2: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle.
0: Bera direkt cevabı söyledi.
1: 4.
2: Hadi şimdi 3 kez sektir,
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
2: Kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
1: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
0: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
0: dedi.
2: Kaç etti Bera?
0: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
1: 8
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
2: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
1: Evet evet, onları da. Amin,
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın, o parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: "Hamd ile hamd ederiz."
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
1: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu

bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ne gün ama? Sıfır heyecan.
1: Sırf heyecan mı? Neresi heyecan? Sıkıntıdan patladık.
0: Sırf değil yahu. Sıfır, sıfır.
1: Sıfır mı? O ne?
0: Bir sayı.
1: Az mı, çok mu?
0: Yok.
1: Canım, sayı demedin mi?
0: Evet.
1: Yok dedin ama.
0: Yani değeri yok. Ha, burada kaç taş var?
1: Onu biliyorum. Üç.
0: Şimdi kaç kaldı?

0: İşte böyle kara gözüm. Tıpkı taşların sıfır olduğu gibi heyecan da sıfır.
1: Hacivat.
0: Yani bugün çok sıkıcı geçti demek istedim.
1: Şşş. Hacivat dedim.
0: Neredeyse hiç eğlenmedik.
1: Hacivat.
0: Ha? Ne oldu?
1: Geliyorlar.
0: Kimler?
1: Heyecanlar. Aman. Askerler diyecektim.
0: Askerler mi? Amanın. İşte heyecan başlıyor.
1: Artık sıfır değil yani.
0: Değil kara gözüm değil. Kaç.
2: Kaçıyorlar.
3: Koşalım.
0: Ahanda beygirim.
1: Ahanda keçim.
2: Gittiler.
1: Of. Of. Ay. Amma yorulduk.
0: Hiç sorma kara gözüm.
1: Doğru ya. Biz niye yorulduk ki? Koşanlar bunlardı.
0: Hakikaten neden nefes nefese kaldık biz?
1: Korkudan Hacı Cavcav, korkudan.
0: Kaçabildik şükür.
1: Evet. Eğer kaçmasaydık. Bir dakika ya. Biz niye kaçtık?
0: Bilmem.
1: Ne demek bilmem? Sen kaç diye bağırdın ya.
0: Allah Allah. Alışkanlık demek ki. Bu Hacı arada var. Nefesimin de açıldığını hissettim.
1: Şşş.
0: Sen de hissettin mi?
1: Hacivat dedim.
0: Uzun zamandır spor yapmadığımız için olabilir diye düşünüyorum. Sence de öyle değil mi?
1: Hacivat!
0: Ha? Ne oldu?
1: Yine geliyorlar.
0: Yine kimler?
1: Askerler.
0: Kaç!
1: Hop! Yok öyle sebebini bilmeden kaçmak. Senin yüzünden 40 mahalle dolaştık.
0: Doğru. Bu sefer soralım.
4: Yahu neden kaçarsınız birademler?
2: Uf, uf, bittik tükendik koşmaktan.
1: Ne bilelim askere? Bizi arıyorsunuz sandık.
4: E sizi arıyoruz zaten.
0: Kaç.
1: Yahu bir dur. Soralım bakalım. Neden arıyorlar?
0: Doğru ya.
4: Karagöz, seni alıp götüreceğiz.
0: Kaç.
1: Yahu Allah aşkına dur artık. Bir sonuna kadar dinleyelim.
0: Şey, doğru dinleyelim.
4: Bir mağara var. İçinde de çok kıymetli bir şey var. Kimsenin almaması için bu gece orada nöbet tutmam lazım. Ama çok acilde bir işim var. Benim yerime bir geceliğine nöbet tutar mısın diyecektim.
0: Anlamadım ben şimdi. Kaçıyor muyuz?
1: Bekle bir. Affedersiniz pek saygıdeğer asker bey. Yüksek müsaadelerinizle ve affınıza sığınarak zat-ı şahanelerinize bir sorum olacak. Tam olarak anlamadığım şey şu ki, neden ben?
4: Bilmem. Seni gördük, senin yapmana karar verdik.
0: Yahu biz kaçınca neden bizi kovalamak yerine başkasına söylemediniz bu işi?
4: Bilmem. Sanırım iş inada bindi.
1: Açıkçası ben nöbet tutmaktan pek...
2: 20 gümüş akçe vereceğiz.
1: Kabul.
0: Aa, neden kabul ettin gözüm? Gece gece ya başımıza bir şey gelirse?
4: Başınıza mı? Seninle bir ilgisi yok olayın. Nöbeti Karagöz tutacak.
1: Kabul.
0: Dur Karagöz'üm. Acele karar verme. Şey, tam olarak mağarada ne var acaba?
2: Onu söyleyemeyiz.
1: Kabul.
0: Karagöz, sakin. Peki, bende mi göremem içeriği?
4: Maalesef sen de göremezsin.
1: Kabul.
0: Of, sen de amma meraklıymışsın paraya.
1: Sana ne Hacı Cavcav? Sana teklif etmediler diye neden kıskanıyorsun?
0: Ne kıskanacağım be? Senin için diyorum ben. Mağaradaki kıymetli şeyi biri alırsa görürsün sen. Hatta o kadar kıymetli ki tam olarak ne kadar eder fiyatı?
4: Söyleyemem.
1: Amma merak ettin Hacivat. Lütfen işime mani olma. Daha tutulacak bir gece dolusu nöbetim var benim.
2: Bir gece dolusu nöbet. Güzel şaka.
4: Evet. Bizim diğer askerlere yapalım bunu.
0: Aman ne komik. Ne haliniz varsa görün.
1: Evet asker beyciğim. Bana mağaramı gösterir misiniz lütfen?
4: Gidelim Karagöz. Ama tekrar söylüyorum. Hacivat bile olsa kimse ama kimse girmeyecek içeri.
1: Aa, aşk olsun. Benden başka kimse...
2: Sen de giremezsin.
1: Bende mi?
2: Evet.
1: Kabul.
4: Artık hazırsak gidelim.
1: Hay hay efendim. Buyurun.

0: Allah'ım, gece gece bir mağaranın önünde benim ne işim var? Hah, bir bu eksikmiş gibi bir de uykum geldi.
1: Hay Hak!
0: Amanın!
1: Uykun geldiyse uyu Karagöz. Ben senin yerine beklerim.
0: Olmaz. Ben görevinin bilincinde bir adamım.
1: Canım, bir şey dedik mi hem bana güvenebilirsin.
0: İkna olmadım.
1: İyi be. Bu adamı korkutup kaçırırsam mağaraya girip içinde ne var diye bakabilirim. Ama nasıl korkutacağım?
0: Sen de duydun mu keçi? Köpek mi acaba? Hadi ya. Kurt da mı böyle ses çıkarıyor? Amanın. Olmaz. Görev kutsaldır. Amanın. Şimdi korkmaya başladım keçi. Ağında bizim kurt geliyor keçi. Keçi beni bırakıp gitti. Vay vay vay. Hacivat Efendi. Kurt oldun, beni mi korkutuyorsun?
1: Yok yahu. Ben senin uykun kaçsın diye yaptım.
0: Tabii tabii. Hiç uğraşma Hacivat. Ben mağaranın önünden bir dakika bile ayrılmam.
1: Burası mağara mı?
0: Aman doğru ya. Mağaradan uzaklaşmışım. Benim şu uyku meselesine bir çözüm bulmam lazım keçi. Keçi de uyuyor. Ne güzel.
1: Bunun korkacağı yok. Tek umudum uyuması. Acaba uykuyu ne getirir? Hay Hak!
0: Yahu yine mi sen? Ne ısrarcı çıktın?
1: Kızma Karagöz. Susamışsındır. Ayran getirdim sana.
0: Ayran mı? Pek de severim Hacivat. Sağ ol. Yiyecek de getirseydin keşke.
1: Olmaz. Uyku getiren yiyecek bulamadım.
0: Duygu getiren mi?
1: Evet. Duygu getiren. İlk defa yanlış anlaması işime yaradı. Haydi iç bakalım.
0: Bardak yok mu?
1: Yok. Mecbur tepene dikeceksin.
0: İyi de ağzım değerse başkası nasıl içecek?
1: Canım o da laf mı? Hepsini sana getirdim. Bol bol iç. İç de mışıl mışıl güzel güzel karnın doysun.
0: Hay Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çok da güzelmiş.
1: Haydi bana müsaade.
0: Selametle git Hacivat. Pek de uykum geldi. Gözlerim kapandı kapana.
1: Oburluğun başına iş açacak derdim de inanmazdın. Aman askera, ödümü kopardınız.
2: Ya Hacivat Efendi, işte böyle korkudan dilin tutulur. Sen de hem imtihanı hem parayı kaybettin Karagöz.
0: İmtihan mı? Ne imtihanı?
3: Ne zamandır takipteydik seni. Güçlü ve iyi niyetli birisi olman dikkatimizi çekmişti. Sultana senden bahsettik.
0: Sultana mı?
2: Evet ve bir plan yaptık. Sana buna beti verdik.
3: İçeri sen ya da bir başkası girecek mi diye de mağaraya başka girişten girip beklemeye başladık. Eğer nöbeti sorunsuz şekilde tutabilseydin seni orduya alacaktık.
0: Hadi ya. Tüh.
2: Hasılı kelam Karagöz Efendi, imtihanı kaybettin.
4: İmtihanı kaybeden sadece sen değildin Karagöz. Hacivat da kaybetti.
1: Benimle ne alakası var yahu?
5: Merakına yenik düşüp mağaraya girmeseydin, nefsine de yenik düşüp Karagöz'ü uyutmasaydın bunlar olmayacaktı.
0: Doğru ya, ben bunu düşünmedim.
1: Hakikaten doğru. Özür dilerim Karagöz. Benim yüzümden asker olma hayalin söndü.
0: Benim hayalim sizinle birlikte maceraya atılmak, ders almak ve mutlu olmak. Hamdolsun bugün hepsi gerçekleşti. Bir de gülmek var. O hayalimde şimdi gerçekleşti. Benden keyiflisi yok.
5: Yaşa be Karagöz. Zaten asker olsaydın seninle daha az görüşürdük.
4: Evet azizim. Biz seni uzağımızda değil, yakınımızda seviyoruz.
0: İşte şimdi benden mutlusu yok.
1: Ay hak!

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Cumhurlu Arena'dan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilit, takımın kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii.
3: Cemil'e baksana,

0: Gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
3: Başarılar kuzen.
4: Sağ ol kuzen.
5: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
3: Hazırız Osman hocam.
5: Cemil, ya siz oğlum?
4: Hazırız hocam.
5: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
0: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
6: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
7: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
8: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Misler gibi oldu.
7: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
9: Ha. İçti bu arada. Şimdi kanattan içeri vuran koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
7: forvet atıyor. Yok forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
6: Yok. Hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimciğim. Gayet güzel topu oynuyor.
7: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
6: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
3: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
3: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
12: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
3: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
12: Evet, ben de.
3: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
3: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
12: Kuşu kuş değil ki, at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
15: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
3: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami...

0: karşısında onu bekliyor. Ali etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
1: Hadi Serhat! Koş, hadi!
0: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
2: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu!
5: Vefa yakala!
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
5: Burak!
2: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Kuşu sağa doğru yönlendirdi.
2: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor. Bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
6: Abi tavuk girdi sahaya.
5: Miskin değil mi o?
7: Evet
6: miskin o. Miskin mi?
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
7: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
8: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
9: Sağ olun Osman hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
11: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
12: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
8: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken, kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
11: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
10: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
8: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
12: herkese. İyi akşamlar hocam.
9: İyi akşamlar.
12: Yarın görüşürüz hocam.
8: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
5: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
11: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
10: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
12: Gerçekten iyiydiniz. Sağ olun, iyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
13: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
7: Kuşa.
13: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
14: Bir su vereydin bari hayvana.
13: Verdim, vermem mi?
5: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne
7: Ne diyor bu?
14: Bilmem ki.
5: Bak.
7: Oh.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet çocukta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Ha, yine mi evi süpürüyorsun anne?
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki yeni.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Ooo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifen. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.

0: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz, değil mi?
1: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
0: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
1: Of.
0: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim? Neye güldün bu kadar?
1: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
0: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
1: Hortum.
0: Hortumu açmadım ki.
1: Ama neden?
0: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
1: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
0: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
1: Tamam, yaşasın.
0: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
1: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
0: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
2: Evet, senin kravatın.
0: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
1: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
0: Aha.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Aa, ezan okunuyor.
0: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
1: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
4: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
5: Ceren.
4: Efendim anneciğim.
5: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
4: Yine mi?
5: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
4: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
5: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
4: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
5: Merhaba canım.
4: Süpürmeyi bitirmişsin.
5: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
4: Vay, çok kuvvetlisin.
5: Sağ ol canım.
4: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
5: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
4: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
5: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
4: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
5: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
4: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
5: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
4: Aslında çok mantıklı.
5: Aynen.
4: Ama çok sıkıcı.
5: Ceren.
4: Tamam tamam, o iş bende. Halledeceğim inşallah.
0: Oh, mis gibi koktu.
5: Kahve.
0: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
5: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
0: Bahçede içelim mi?
5: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Afiyet şifa olsun.
5: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
0: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
5: Evet canım, evet.
0: Kapı çalıyor.
5: Kapı çaldı.
1: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
4: Baba, kapı çalıyor.
6: Kapı.
0: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
6: Hala. Hoş buldum canlarım.
0: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
6: Yeniden yaparsın kardeşim.
0: Ne?
6: Bakın size ne aldım.
1: Yaşasın anne.
0: Durun, beni de bekleyin. Koş abla koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
1: Anne anne.
4: Halen bize ne almış bak.
5: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
0: Durun. Bu paket açılamaz.
6: Devam, paketleri derhal açalım.
5: Hoş geldin abla.
6: Hoş bulduk canım.
0: Evet, heyecanla beklenen an geldi.
1: Evet.
7: Zıplayan top.
1: Süper.
4: Pembe en sevdiğim.
5: Çok güzelmiş.

0: Top mu?
1: Teşekkür ederim halacığım.
2: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
3: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
1: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
3: Bilmez miyim canım benim?
0: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
3: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
0: Şimdi anladım.
3: Buna da şükür maşallah.
0: Emel, sen de mi?
4: Komik ama.
1: Hadi baba.
2: Hadi hadi hadi.
0: Tamam, tamam.
4: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
5: Evet, çok sevdiler.
0: Ya ya, çok mutlular.
4: Sen kahve mi diyordun abi?
0: Yok, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
4: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
1: Su ister misin baba?
0: Hayır.
1: Tamam, getiriyorum.

0: kurallarına uymalıyız.
1: Kurdur! Gel!
2: Aha! Ha.
3: Kur! Kur, kur! Bak! Hop, hop, hop, hop!
4: Çıktı.
3: Hey.

Hila!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü için de süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze, söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum.

0: Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim, o sırada sen de kremayı yap istersen.
1: Anlaştık. Arkadaşlar, tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
1: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
2: Maşallah, her şeyi de biliyor.
0: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
1: Anneme çekmişim.
2: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
0: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
1: Limon ne için anne?
0: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.
1: Anladım.
0: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
1: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
1: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
0: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
1: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
0: Ellerine sağlık şefim.
1: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
2: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
1: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
1: Harika oldu.
2: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
0: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
2: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
1: Ben tatlıyı götürürüm.
0: Ben de çayı aldım.
2: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca.

0: yap. Sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.

0: Say yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra...
0: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi.
7: Yabancı adı Köz.
3: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz. Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
7: Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
1: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
7: Köz buraya geliyor.
3: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
2: Tamam, bu kadar, sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese, yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
4: Misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
6: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
7: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
4: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden? Teleskop. Nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
1: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika

yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin tömleğin içinden onak çaldım. Sakıncası yok değil mi?

almak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken...

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi?
2: Ay.
1: Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.
2: Ah.

0: şöyle da la garadaniz de takalarım mi battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam değile dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hoca.
0: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı?
1: Bilmem.
0: Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
1: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
2: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım.

0: Koca kalk! Hırsızlar evi götürmüş.
1: Ne? Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya! Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman. Aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki. Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik. Ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır. Oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri...

0: incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
1: Yaşasın! Keşif! Hadi başlıyor yeni keşif!
0: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
2: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
0: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
2: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
0: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
3: Kafamızda da kemikler var.
0: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
2: Kalsiyum nedir?
0: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
3: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
0: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
2: Hepsini de çok severim.
0: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
1: Anladık.
4: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı... bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi Yaman, bu iş sende.

0: Profesör benim adım. Hala yaşlanmadım.
1: Oy.
2: Divan, iyi misin?
1: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müştaba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Aleyküm Müştebi abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.

0: Bizim niyetimiz de başka değil Müçteba abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.
1: Selamünaleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
2: Aleykümselam Makbule teyze.
3: Hayırlı günler.
1: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
4: Hey!
3: Sedef! Sedef! Baksana şuna. Uçan dev bir hamster topu var. Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
4: Ya baksana şuna.
3: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
4: Dedim ben sana.
3: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
1: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
3: Ay.
1: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
0: Hayırlı günler Makbule teyze.
5: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
0: Evet, zamanı geldi.
6: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
5: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
0: Deme ya.
1: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
5: Dev hamster topu.
0: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
6: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
0: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
1: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
0: Yine bir şeyleri mi kırdık?
1: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
5: O zaman niye yardım lazım?
1: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
6: Nasıl yani?
1: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
7: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla. Bir yuvarlanış. Bir sıçrama ve... işte son düzlük.
0: Biz de çocukken böyle miydik?
6: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
5: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
0: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
5: Sonunda yorulurlar herhalde. Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
6: Bakın. En azından bazıları uysal oyuncaklarıyla oynuyor.
3: Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma var.

0: süperkızlar.
1: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi, bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
0: Hadi işe girişelim.
1: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
2: Kreş gününe çevirdiler canım.

0: Allah Allah! Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
2: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
2: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: ولی بلای مرغم هیچ دزوردی. Çok heyecanlıyım. Hemen gitmek istiyorum.
1: Ben de. Tırmanma duvarında en tepeye çıkmak için sabırsızlanıyorum.
0: Ben en çok dev salıncaktan hoşlanıyorum.
2: Bayram Hoca nerede kaldı acaba?
0: Gelir birazdan.
1: Bayram Hoca nerede kaldı acaba?
0: Gelir birazdan dedim ya.
1: Allah Allah. Bayram Hoca nerede kalmış olabilir?
0: Zaman mı durdu, bana mı öyle geliyor?
1: Yo, her zamanki gibi. Selim, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?
0: Sabırda galip, heyecanda mülayim sanırım.
1: Arkadaşlar, Bayram Hoca şimdiye kadar gelmeliydi. Kötü bir şey olmasın sakın.
3: Hocam!
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
4: Beklettim, hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun hocam.
2: Bir sorun mu var hocam? Endişelendik.
4: Heyecanla beklediğinizi biliyorum ama araçta bir sorun çıktı çocuklar.
0: Olamaz.
4: Oldu maalesef. Sanayiye götürdüm ama iki günden önce çıkması imkansız dediler.
1: Ama tırmanma duvarı.
4: Ben de üzgünüm fakat yapabileceğimiz bir şey yok Salih. Bunda da vardır bir hayır.
0: Zor olsa da, çok zor olsa da bekleyeceğiz hocam.
4: Aferin Galip. Sabırda galip diyorsun. Hadi bakalım.
1: Sabırda galipsindir değil mi Galip?
0: Yani hiç sanmıyorum. Bismillah.
1: Dikkatli ol, tabağın çok dolu.
0: İki iş olmasın diye iki tabağı birleştirdim. İki de galip, bir de mülayim.
1: Uy, şimdiye kadar uydurdukların içinde en kötüsü buydu Galip.
0: Uydu bence.
1: Ama ya. Dikkatli ol demiştim.
0: Sen geç, ben de dökülenleri toplayayım.
1: Tamamdır, tertemiz oldu.
0: Hepsini topladım, hemen yıkayayım da bir an önce yiyelim.
1: Dikkatli ol kardeşim.
0: Dikkatli Galip, beceride mülayim bir insan olarak bu kez kolayca halledeceğim.
1: İnşallah de kardeşim.
0: İnşallah.

0: tamam sanırım.
1: Hadi gidelim.
0: Salih geldi mi acaba?
1: Bilmem.
0: Ali! Kızma Galip abi. Şu hale bak. Yeni yıkamıştım.
2: Sabır da Galip, Galipciğim. Tamam, olan olmuş. Sakin ol. Şimdi gerçek pehlivan olma zamanı.
0: Tamam hocam, o neyse ben olurum. Hem de Galip abiden daha iyi olurum.
1: Ali!
2: Pehlivan kimdir biliyor musunuz çocuklar?
3: Güreş sporuyla ilgilenen kişi mi hocam?
2: Evet, aynen öyle. Peki, gerçek pehlivan kimdir?
3: Yağlı güreşçi mi hocam?
2: Yok, o da değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenendir.
0: Ha, şimdi anladım. Öfkesine hakim olan aslında kazanan taraf oluyor.
2: İşte bu. Birbirimize kızabiliriz ama sabırla öfkemizi yenersek gerçek pehlivan oluruz.
0: Sabırda galip, öfkede mülayim olmalıyız. Bir de meyveleri toplamalıyız, değil mi Ali? Evet Galip abi.
4: Selamın aleyküm.
2: Aleyküm selam Salih, gel bakalım. Geçmiş olsun.
4: Sağ olun hocam.
0: Nasıl oldun?
4: İğneye dayandım ama ağrıya dayanamıyorum. Ay, oy dişim.
1: Önemli olan iğneye dayanabilmek kardeşim. Tebrik ederim maşallah.
5: Tamamen katılıyorum Galip. İyileşmek için gereken neyse onu yapmışsın.
4: Evet hocam. Değilse dişini tamamen kaybedersin dedi doktor. Dişimi seçtim.
0: Tebrik ederim kardeşim.
2: Meyvelerimizi afiyetle yiyelim. Sonra tam da konuyla alakalı bir yere gideceğiz. Burası geleneksel sanatlar atölyesi çocuklar. Ebru, hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatlar yapılıyor.
4: Çok güzelmiş hocam.
3: Konuyla alakalı bir yer demiştiniz hocam.
2: Öyle zaten.
0: Sanatında mı sabırla alakası var hocam?
2: Olmaz mı? Sabrın en güzel hali sanattır çocuklar. Bakın bu tablolardaki resimler incecik fırçalarla boyayarak ortaya çıkıyor. Hepsi ince ince sabır işi.
0: Çok güzel hocam.
2: Bugün sizinle Ebru atölyesine katılacağız.
6: Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Cemile.
0: Cemile mi?
2: Evet, Cemile bir süredir Ebru dersleri alıyor.
1: Hiçbir şeyden de geri kalmıyor maşallah.
6: Ebru, su üzerine yapılan bir sanattır arkadaşlar. Teknenin içindeki su ve kullanacağımız boyalar farklı malzemelerle özel olarak hazırlanır. Bu yüzden dikkatli ve sabırlı olmalıyız.
1: Ya sabır, yine sabır.
6: Başlıyoruz. Bismillah. Önce seçtiğimiz boyaları tekneye serpiyoruz.
0: Gördünüz mü? Nasıl da suyun üzerinde kalıyor boyalar. Bitti mi?
6: Hayır, henüz değil.
2: Ebru, tekneden kağıda aktarılıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz çocuklar.
4: Kağıt suda yırtılmıyor mu?
6: Dikkatli olursan genelde yırtılmaz.
2: Kağıt yırtılmıyor ama suyun üzerinde yapılan sanat bir nefesle bozulabilir. Küçük bir çalkalanma, aceleci bir davranış emekleri heba edebilir.
0: Yine sabır diyorsunuz yani hocam.
2: Aynen öyle diyorum Galip. Ebru baştan sona bir sabır öğretmeni gibidir. Gayret, emek, tahammül ve sabır gibi birçok kavramı bize öğretir.
0: Çok güzel.
2: Teşekkürler Cemile. Eline sağlık.
4: Çok güzel ama biraz beklemek gerekiyor.
2: Beklemek hayatın bir parçasıdır Salih. Bak ilacın etki etmesini bekledin ve diş ağrın geçti.
4: Gerçekten de dişimin ağrısı geçmiş hocam.
2: Denemek isteyen?
0: Ben.
1: Sabırla sıramı bekleyeceğim hocam.
2: Aferin Galip.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayı şmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Merhaba kara. Merhaba keçi. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun. Biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Aa, çok affedersiniz çocuklar. Bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Bir sandık. Bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe, kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçecim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

doğadan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Hırsiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
4: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
8: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.

0: durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
1: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
2: Yüzümü çekmeden evet.
0: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
3: Amca, paraları kaybettim deme.
4: Hemen etrafı arayalım amca. Yok, hiçbir yerde yok.
2: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
1: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam.
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam.
3: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
5: İyilik için.

0: ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı doğru.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, semeri doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.

0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede. Bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşığı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
3: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz, değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki, başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
4: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
3: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet, bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
4: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
3: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek. Kuyruğun kenarındaydı.
3: Evet doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin. Bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
4: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
5: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
3: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
5: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet, ama Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın! Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

Hemen

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
1: Amin.
0: Hay, sen burada mıydın?
1: Evet, fark ettin sanıyordum. Ne güzel bir dua bu.
0: Evet, ben de çok seviyorum.
1: Nereden öğrendin?
0: Bir kitaptan öğrendim.
1: Peki, duanın adı ne?
0: Unuttum.
1: Peki duada ne demek istiyor?
0: Allah'ın hiçbir eksikliği ve kusurunun olmadığını, onun her şeyden üstün olduğunu, tek ilah olduğunu anlatıyor.
1: Ne güzel. Bana da öğretir misin?
0: Olur, öğretirim.
1: İlk kısmını ezberledim bile.
0: Hangi kısmı?
1: Allah'ım kısmı.
0: Hadi gerisini de çalışalım.
2: Müslümanın Allah'la iletişim şeklidir çocuklar. Müslümanlar Allah'a dua ederek istek, şükür ve övgülerini iletirler. Allah da onlara icabet eder. Yani onların dualarını dinler ve onlara ihsanda bulunur.
1: Allah dua edenleri çok sever değil mi?
2: Hem de çok.
0: Öyleyse daha çok dua öğrenmeliyiz.
2: Evet çocuklar, o zaman... Hadi öyleyse namaz dualarını biraz tekrar edelim.
3: Olur.
2: Hangisini okumak istersiniz?
1: Sen seç Temel amca.
2: Peki. O zaman Sübhaneke duasını oku bakalım sen.
1: Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddik ve la ilahe gayrik.
2: Aferin Asya. Eymen. Peki sen de bunun Türkçesini oku.
0: Bilmiyorum Temel amca.
2: Asya sen?
1: Ben de bilmiyorum.
2: Üzülmeyin çocuklar. Öyleyse işimiz bunu öğrenmek.
3: Öğrenelim.
2: Başlıyorum. Allah, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
0: Seni daima böyle tezih eder ve övülürüm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
2: Hani bir...

0: bilmiyordunuz?
1: Bu Süphaneke duasının Türkçesi miydi?
0: Evet.
2: İşte biz bunu bilmiyorduk.
0: Nasıl yani?
2: Dün Eymen'i bu duayı ederken duydum. Bana da öğretmesini istedim. Meğerse Süphaneke duasıymış.
1: Ben de bilmiyordum.
0: Maşallah size. Öyleyse bugünkü dersimiz başlamadan bitti.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gugula.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne? Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce?

Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı.

Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Agu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha

0: Sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet muhtar bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Triatlon.
1: Çocuklar. Vişneli kek isteyen var mı?
0: Ben.
1: Ama sadece bir tane kekimiz kaldı.
2: En büyüğünüz ben olduğum için kek benim hakkım.
0: En küçüğünüz benim. O yüzden kek benim hakkım. Aranızda tek kız benim. O yüzden kek benim olmalı.
3: Aranızda en Yusuf benim. O yüzden kek benim hakkım.
2: Böyle olmaz. Yarış yapalım. Birinci olan keki yesin. Adalet budur.
4: Adalet güzel bir erdem. Ama paylaşmak da en güzel erdemlerden biridir. Paylaşıp yeseriz olmaz mı?
2: Olmaz. O kek ancak bana yeter.
0: Tamam o zaman. Koşu yarışı yapalım.
2: Ben koşu sevmem ya. Bisiklet yarışı olsun.
3: Bence yüzme yapalım.
2: Olmaz.
3: Olur.
5: Ne oluyor? Neden bağırışıyorsunuz?
0: Hangi yarışı yapacağımıza karar veremedik. Ben koşu diyorum.
2: Ben de bisiklet.
3: Ben de yüzme.
5: Triatlon yapın o zaman.
2: Aman abla ya. Adını bilmediğimiz yarışlar çıkarma başımıza. Seç birini işte. Tabii.
5: Hayır Zekicim. Triatlonda hem koşu hem yüzme hem de bisiklet yarışı yapılır.
3: Aa tamam o zaman. Üçümüzün de dediği oldu.
2: Hiç şansınız yok çocuklar. Dayınız olimpiyatlarda altın madalya almış bir kişidir. Tabii.
4: Zeki.
2: Ne var baba ya? Almadın mı? Aldım.
4: Peki o altın madalya niye sende değil şu anda?
2: Birinci olan oyuncuya takmam için vermişlerdi bana. Ben ne taktım? Ne var bunda? Odamın madalyasını mı alsaydım? Hayret bir şey. Tabii.
0: Ama ben sizinle yavaşamam ki. Kaybederim.
2: Merak etme ufaklık. Yalnız değilsin. Abinle ablan da kaybedecek.
0: Ben ikimiz için yarışırım. Kazanırsam keki bölüşürüz.
6: Yaşasın.
5: Hadi bakalım ilk yarışımız yüzme. Yüzme kıyafetlerinizi giyin de yarışa başlayalım.
2: Gerek yok. Balıklar yüzme kıyafetimi giyiyor sanki.
7: Balıklar yüzme kıyafeti giymiyor. Çünkü Allah zaten onların vücudunu yüzmeye uygun olarak yaratmış.
1: Hem bu kıyafetlerine suya girersen ağırlık yapar. Rahat yüzemezsin.
2: Daha iyi anne. Ağırlık yapsın ki çok hızlı yüzmeyeyim. Yoksa hızımı alamayıp karşı kıyıya çarparım.
5: Bu mevsimde göl.

0: De biraz soğuk olur. Koruyucu kıyafet giymezsen üşürsün.
1: Merak etme abla. Onun da çaresini buldum.
2: Sormaya korkuyorum ama. Neymiş?
1: Montumu giyeceğim. Abi.
2: Of, of.
0: Zeki, emin misin?
1: Tabii ki abla. Başlat sen yarışı.
0: Yarışmacılar hazır olsun. Karşı kıyıya ilk giden kazanır. Üç... İki, bir, başla! Montu bırak, montu!
3: Böyle gel, böyle gel, böyle.
2: Yaşasın, kazandım.
4: Tebrik ederim Yusuf, çok hızlı yüzdün.
2: Teşekkür ederim ablacığım. Sen de iyiydin.
5: Söyle bakalım. Bu yarıştaki hatan neydi?
1: Mont yerine yağmurluk mu almalıydım?
2: Bu çocuk adam olmaz.
5: Hayır, rakiplerini küçümsedin. Yarışa gerekli hazırlıkları yapmadan girdin. Özen göstersen bunlar olmazdı.
1: Bu sefer her şeyimle hazırım. Rakibi küçümsemiyorum. Ama yine de yarışı ben kazanacağım. Tabii.
2: Bisiklet benim işim. Bu yarışı sana bırakmam dayı.
4: Ben sizin kadar güçlü değilim. Ama yine de elimden gelenin en iyisini yapacağım.
0: Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Üç, iki, bir.
4: Kafanı kullan Zeynep, kafanı kullan.
6: Buldum.
7: Aferin Zeynep. Harika bir yarış çıkardın.
5: Söyleyin bakalım. Zeynep bu yarışı nasıl kazandı?
1: İyi de yaparak tabii.
2: Kesin elektrikli bisiklet kullandı. Yoksa bu kadar hızlı nasıl gidebilir ki?
1: Evet, olabilir. Yani kesin öyle olmuştur. Tabii.
5: Hayır, hile yapmadı. Allah'ın yarattığı tabiat kanunlarını kendi lehine kullanmayı bildi.
1: Nasıl oldu peki?
0: Siz hızla bisiklet sürerken bir hava direnciyle karşılaştınız. Bu da sizi yavaşlattı. Ama Zeynep vücudunu yatay olarak bisiklete koyduğu için onun vücuduna gelen hava direnci azaldı. Bu da hızlanmasını sağladı.
1: Vay arkadaş ya! Yan gelip yatmanın bu kadar işe yarayacağını tahmin edemezdim. Tam benlik bir işmiş. Tabii.
5: Demek ki neymiş? Akıl kas gücünden üstünmüş.
0: Son yarışımız koşu.
1: Bunu kesin kazanmalıyım. Yoksa vişneli keke elveda.
0: Toplamda 5 kilometre koşacaksınız. Kayalık alana gidip ilk gelen kazanır.
1: Ne? 5 kilometre mi?
2: Ne oldu dayı? Koşamaz mısın yoksa?
1: Ne? Kim? Ben mi? Bana maraton zeki derler. 500 kilometre koşarım ben. 500. Tabii.
4: İyi bakalım. Görelim hadi.
1: Kesin kazanmalıyım, kesin kesin kesin.

0: 3, 2, 1, başla!
1: Tozumu yutmayın bari.
2: Zeki, Zeki, Zeki, Zeki. Zeki.
1: Kazandım.
2: Şampiyon Zeki.
1: Of, bitmedi mi bu yarış? Ölüyorum yorgunluktan.
3: Yan gelip yatarak yarışı kazanamazsın dayıcığım.
4: Sen yarışları karıştırdın. O bisiklet de yokuş aşağı giderkendi.
1: Görürsünüz siz bu yarış.

0: çok yoruldum.
1: Yusuf! Ay! Ağdı dizim!
2: İyi misin kardeşim? Gel sana yardım edeyim.
1: Çok acıyor.
3: Harikasın Zeynep. Hem triatlonu kazandın hem de iyilik sınavını geçtin.
4: Seninle gurur duyuyorum kızım. Hepinizle gurur duyuyorum.
5: Peki ya benimle abla?
3: Seninle de ama önce söyle bakalım. Ne ders aldın bu yarışmalardan?
6: Şimdi şöyle anlatayım babacığım.

0: yarışında. Sakla sen enerjini. Kalırsın yarı yolda. Koşarsan jet gibi. Hayatta bir maratondur. Dikkatli yaşamalı. Hırs yapma, kibir yapma. Erdemli yaşa onu. Tabii.
1: Paylaşmak en güzel erdemlerden biri.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Baba, bu işlemi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
2: Ne güzel.
0: Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
3: Ay, ay ilahi usta, düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Hacer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?

0: Alalım. Siz önden gider hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur hemen taksiyle geliriz yanınıza.
1: Tamam usta.
0: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
1: Ay, tabii tabii usta, tabip bilir. Tabii tabip, tabii tabip, tabip, tabii tabii tabip.
0: Tekerleme gibi konuştun.
2: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
1: Olmaz Sefa, olmaz, olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
3: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
1: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız, onlar sonradan gelecek diye.

0: başladı. Nerede kaldı annemler?
1: Bilmiyorum ki.
2: Usta, nerede kaldınız usta?
3: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
2: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
3: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
2: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
3: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
2: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
1: Amanın, nasıl olacak ki?
0: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
1: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: iyilikle yaklaş. Bugünkü konumuz bu oldu.
1: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
2: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
1: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
1: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
2: Aman, aman. Şuna bakın, çitler devrilmiş.
0: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
2: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
0: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
2: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
0: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
2: Anacığım hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
0: O da nereden çıktı?
2: Sen dediğimi yap hele.
0: Peki.
2: Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğul.
2: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
1: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
2: Bize mi? Hayırdır emmi?
1: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
2: Yok emmi, ne fırtınası?
1: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
2: Deme.
1: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
2: Ya, ha demek rüzgar devirdi.
1: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
2: Allah razı olsun emmi.
1: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
2: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
0: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
2: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
0: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
2: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
0: Öyle mi dersin oğul?
2: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
0: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
2: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
0: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Sessiz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa ha? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğrendin?

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabi.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabi.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk.

0: Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
2: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
2: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
1: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
2: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak
2: hiç kuruyan yok. Üzülme dayı, başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
1: Almana gerek yok dayıcığım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
1: Güvense miydik?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
1: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
1: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş. Hı,
1: hı. İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Hı? Kıif yazıyor. Kıif kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin. Kıif dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah. Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
0: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah! Borular gitti.
2: Hay Allah! Bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yordu

0: Sizi.
1: Rica ederim Kemal. Ne demek?
2: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
3: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
1: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
2: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
1: Hay Allah. Ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
1: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
1: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
2: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
2: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey.
2: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
2: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
1: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
2: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
2: Çok şükür.
1: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
2: Baba, buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
1: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
2: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
1: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
2: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
5: Neler olmuş böyle?
1: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat.
2: Baba. Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani. Öyle mi?
4: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
2: Nasıl yani?
4: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.

0: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
1: Yeni bir teknik galiba.
0: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
2: İlk kez duyuyorum.
3: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratcığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
2: Çok sevindim.
3: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
2: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
1: Elhamdülillah.
3: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
2: Çok teşekkür ederim doktor amca.
3: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
1: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
2: Bu defter harika iş görecek.
3: Bence de.
2: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
3: Hastamız ayaklanmış maşallah.
1: Geç bile kaldı.
2: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
3: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
2: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
0: Teşekkürler Murat'cığım.
2: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
1: Gerçekten mi? Nedenmiş?
2: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
1: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
2: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Önce ben göreceğim. Önce ben.
1: Hadi. Tamam, yavaş, dikkatli ol.
0: Ama dikkatli olunca hızlı olamıyorum.
1: Abiler niçindir?
0: Kardeşleri uçurmak için. Neredeymiş benim güzel çileklerim? Ama bu çilekler mor. Ama bunlar morarmış. Beni bir hafta beklettin çilekler kızarsın diye. Hepsi morarmış. Şimdi ben nasıl reçel yapacağım?
1: Cemre bir sakin ol lütfen. Çilekler bu tarafta bak.
0: Çileklerim. Ya ben sizi yerim, yerim. Yiyemez miyim?
1: Yersin tabii ama dikkatli ol. Üzerlerinde toz toprak kalmasın.
0: Olma. Muhteşem bir tadı var.
1: Oh, mis.
0: Sakın hepsini yeme abi. Bunlar reçel olacak.
1: Hadi o zaman iş başına.
0: Hadi iş başına. Mis.
1: Cemre, şimdi yersen kahvaltıda yiyemezsin, unutma.
0: Bunlar demin yediklerim abi. Hala onları çiğniyorum.
1: Oh, bu taraftakiler bitti. Sen ne durumdasın?
0: İyi durumdayım abi. Neden sordun?
1: Çilekleri soruyorum. Bu taraftakiler bitti. Sana yardıma geleyim mi?
0: Benimkiler de bitti.
1: Al bakalım. Bunu hak ettin.
0: Yok abi. Tokum ben. Sağ ol.
1: Pekala. Çilekler nerede Cemre?
0: Bilmem.
1: Nasıl bilmezsin? Avuç avuç çilek topladım ben. Ne oldu o kadar çilek?
0: Birkaç tane yemiş olabilirim.
1: Birkaç tane mi? Çileklerin hepsini yemişsin.
0: Ama sen yiyebilirsin dedin. Hiç çocuklara öyle şey söylenir mi?
1: Ya dedim de hepsini ye demedim ki. Canın çeker diye söyledim. 4-5 tane yiyebilirdin.
0: 4-5 tane nasıl yiyeyim? Ben saymayı bilmiyorum ki.
1: Cemre, ona kadar saymayı biliyorsun. Bildiğini biliyorum.
0: Ya hiç de bile. Bak. 1, 2, 3, 7. Aradaki sayıları kim yedi? Onları da mı ben yedim?
1: Ya Cemre, inanılmazsın. Gerçekten seninle baş etmek çok zor.
0: Ben de benimle baş edemiyorum. Yaptığımı beğendin mi Cemre? Gitti reçellerim, gitti. Bütün kahvaltılıklarım gitti.
1: Ya tamam, ağlama Cemre. Buluruz çaresini.
0: Çare bulur muyuz sahiden? Ya ben onları da yedim.
2: Hayırdır inşallah çocuklar. Neyiniz var?
0: Hiçbir şeyimiz kalmadı dede. Ben hepsini yedim.
1: Reçel yapmak için çilek topluyorduk. Cemre de işte tadına bakmak istedi.
2: Ne var bunda?
1: Bütün çileklerin tadına bakınca...
2: İlahi cimcime, bunda üzülecek ne var? Afiyet şifa olsun.

0: bin mi?
1: Üzülme tabii. Reçel mi istiyorsun? Orman daha çileği dolmuştur şimdi.
0: Çaresini buluruz demiştim Cemre. Bak, biz toplarız dağ çileklerini. Annem de bir güzel reçelini yapar.
2: Ya, yapar mı gerçekten?
1: Hem de nasıl? Parmaklarını yersin.
2: Ben parmaklarımı yiyemem dedi. Parmaklarımı yersem sayı sayamam. Pekala, siz ormana gidip dağ çileği toplayın. Annem de reçel yapsın. Hadi bakalım, işe koyulun.
1: İlahi çocuk, sen gelmeyecek misin cimcime?
2: Yok, ben size güveniyorum. Siz toplarsınız. Hadi hoşça kalın.
1: Hayatımızın neşesi cimcime.
0: Yaşasın, ormana gidiyoruz.
1: Dur, ben de bir sepet alayım.
0: Dede, biliyor musun? Aa, şu çalılar arasından göz kırpan dağ çileği ne güzel dede. Dede, bu çileğin tadı bambaşka.
1: Öyledir tabii. Afiyet şifa olsun.
0: Keşke herkes ormandan çilek toplayıp yese. Herkesin bu ormanda hakkı var.
1: Senin de hakkın var evlat. Yiyecekler nitekim ama reçel olarak.
0: Nasıl?
1: Ben bu koca sepeti yanıma neden aldım zannediyorsun? Topladığımız çilekler de bütün mahalleye yetecek reçel olur.
0: Vay, harikasın dede.
1: Üstelik annenin yaptığı reçel gibi leziz ve...
0: temiz.
1: Hay yaşa, leziz ve temiz reçelleri nereden bulacaklar?
0: Peki yakınlarında orman olmayanlar ya da mahallesinde Pakize teyze olmayanlar nasıl çilek yiyecek?
1: Pazardan alırlar evlat.
0: Eskiden de pazar var mıydı dede?
1: Olmaz mı? Çarşı pazar her mahallede vardı. Hem de İstanbul'da ne çarşılar vardı. Memleketin her tarafından envai çeşit ürün gelirdi.
0: Nasıl gelir ki? O zaman kamyonlar, tırlar yoktu ki.
1: Kervanlar vardı evlat.
0: Kervan mı?
1: Deve kervanı duymadın mı hiç?
0: Aa, peygamberimiz zamanındaki gibi mi? Hani kervanlarla ticaret yapıyorlarmış ya.
1: Evet, aynen öyle. Develer, öküzler, katırlar. Bunlar yük taşıyan hayvanlardı.
0: Ya, ne tatlılar. Peki bu hayvanlar yorulmazlar mı memleketin her tarafından gelirken?
1: Sence ecdat bunu düşünmemiş midir?
0: Düşünmüştür elbet. Kervanlar konaklasın diye şey yaptırmıştır. Konaklama tesisi.
1: Kervansaray evlat.
0: Kervansaray mı? Kervanlar için saray mı yaptırmışlar?
1: Kervanlar için, yolcular için, sefere çıkan ordular için.
0: Mavi karavan için?
1: Neden olmasın?
0: Yaşasın, saraya gidiyorum.
1: İlahi çocuk.

0: Gerçekten saray gibi görünüyor dede.
1: Öyle. Bu kervansaray Kanuni'nin veziri Rüstem Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılmış.
0: Vay! Neredeyse 500 yıllık.
1: Türkler ticaret yollarını hakimiyet altına almaya başladıkları dönemden itibaren böyle pek çok kervansaray inşa etmişlerdir.
0: Buraya neden taşhan denmiş dede?
1: Bina kesme taşlardan yapılma olduğu için. Bu isme çok yakışan bir şeyiyle de meşhurdur Erzurum aslında.
0: Nedir o?
1: Sen söyleyeceksin.
0: Kocaman.
1: Kervansaraylar, yolcuların gece ve gündüz her çeşit ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Bu kervansarayda da mescit, dinlenme yeri, dükkanlarla deve, eşek, öküz, manda ve atların da konaklayacağı bölümler yapılmıştır.
0: Ya, nerede?
1: Yapının bazı kısımları ne yazık ki günümüze ulaşamamış evlat.
0: Erzurum'da dedikleri kadar varmış dede. Baharda bile hava soğuk.
1: Öyledir. Şükür ki termal içliklerimizi giyinip geldik.
0: Evet, çok şükür koruyucu kalkanımız var.

0: Vay, koca bir tespih. Bu tespih ancak cemaatle çekilebilir dede.
1: Çok yaşa evlat. Ama o gerçek bir tespih değil, bir maket.
0: Ya, neden bir tespih maketi yapmışlar ki?
1: Onu da sen söyleyeceksin.
0: Buldum, oltu taşı.
1: Ne olmuş oltu taşına?
0: Erzurum oltu taşıyla meşhur. Bu koca tespit de oltu taşını temsil eden bir maket. Bu durumda taşan ismi de ayrıca anlamlı oluyor.
1: Aferin. Gel sana güzel bir tespih seçelim.
0: Yaşasın. Dede, üzgünüm ama en güzel tespih benimki.
1: Maşallah.
0: Maşallah. Bizim deveyi nereye park etmiştik dede?
1: İlahi çocuk. Bak şimdi aklıma ne geldi. Nasıl da tevafuk.
0: Tevafuk olan nedir?
1: Hani bizim şu deve var ya.
0: Hangi deve?
1: Mavi karavan.
0: Ha, ne olmuş ona?
1: Karavan kelimesi bize hangi dilden gelmiştir sence?
0: Bilmem. İngilizceden herhalde. En çok ondan kelime alıyoruz.
1: Hakkın var. Karavan kelimesi bize batı dillerinden geçmiş. Peki onlar hangi dilden geçmiş biliyor musun?
0: Bilmem.
1: Karavan kelimesi batı dillerine Farsça, kervan kelimesinden geçmiş.
0: Gerçekten mi?
1: Evet evlat.
0: Vay, çok ilginç. O zaman dede, bu kervansaray, karavansaray değil de nedir?
1: Karavan saraya. Ay çok yakayım.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi, döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: Dandun. Anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude, çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de. Arılar da.
0: Başka?
1: Başka. Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan kibiden.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüp çiçeğinin üstüne kondu. Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra kimiye dönerek, biliyor musun dedi. Ben bir arkadaş.

0: Kuşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
1: Peki kime ona ne dedi?
2: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor, dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
0: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki? Diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de aranın bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Bir ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi... havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi, imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
3: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle... evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
4: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim, dedi bal arısı.
0: Kimi de bir şey değil, diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler, çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: Evet, görüyorum.
1: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
2: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
0: Tabii ki isterim.
1: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
0: Anne! Anne!

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki musluk.

Son ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola? Ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç. Havadandır.
0: Hı? Allah Allah. Açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey. Ama hep başkaları kullanıyor. İsmim. Yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun.

0: tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
0: Elimde bir bilet var da, acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
1: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
0: Maalesef. Esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
1: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
0: Yani?
1: Yanisi sana yol gözüküyor.

Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: Bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, ha? Bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif Baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif Baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel.
1: Yoksa...
2: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın!
2: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Ya yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine. Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor? Hey hey hey. Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
3: Hayırdır inşallah abla?
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
4: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
3: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
3: Sen önce şu bardak meselesini öğren Dedo.
0: Dedo mu?
3: Evet Dedo. Yani dedektifi kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
3: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah. Vay! Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam. Heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba. Nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
3: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin dürüydü sanki.
4: Aa, sadaka taşı bu mu?
5: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
4: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
4: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim. Dedektif gibisin Zehra abla.
4: Dedo!
2: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
5: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
5: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Fatih'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim.
0: Yetmez, az daha yaklaş. Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü? Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
2: Haklısın.
0: He?
2: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
2: Saatimi gördün mü Emin?
0: Harun.
2: Şaka şaka.
0: Zehra ablaya sordun mu?
2: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.

0: tatlı ama.
1: Aman ya, boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
0: Bence bu işte iyi.
1: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Buladım saatimi.
0: Nerede çıkardığını hatırlamıyorum.

0: bulamazsın dostum. Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
2: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
2: Hadi Emin hadi.
1: Of.
2: Aslansın be.
1: Tabii ver gazı.
3: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
4: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
3: Nereden anladın Hakkı Baba?
4: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
2: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
3: Hakkı Baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
2: Saatimi nereden buldunuz?
4: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
2: Ha?
3: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
4: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
2: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
4: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
2: Haklısınız. Ne yapsam ki?
4: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
3: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım, spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun, çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Geçmişi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
2: Ne? 300 yıllık mı?
1: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
6: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
1: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
0: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
3: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kasra alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
5: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delik bir şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
4: Bunda bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
4: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
1: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Ah evet, hay Allah, ben de heyecanlanmıştım.
6: Bence burada başka bir şey daha var.
3: Bakayım, bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk, hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
2: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
3: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
1: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
3: Aa! Bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
5: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
3: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
8: Sorun nedir?
3: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
1: Tamam, sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
8: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
3: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edin.

0: Makas aldı küplere, tabloları, resimleri. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle, söyle, söyle.

0: Çekirdek toprağa.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İlk gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oo, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Çok iyi geldi.
6: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Nasıl yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
5: Aa, ne güzel bir davranış.
0: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
5: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
0: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır. Bu kadar elma

0: gidi yeter.
1: Ama çok lezzetli.
0: Ben gidiyorum.
1: Dur dur.
2: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
3: Ne götürsem ki acaba?
4: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kaju.
3: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
4: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
3: Evet evet, sorunu çözdün kaju. Teşekkürler.
4: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
5: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
6: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdeklerini getirdim.
7: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
1: Erik mi?
7: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
0: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
2: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
5: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
8: Hey!
2: Kütür kütür elma mı yedim? Lezzetliydi çok şükrettim. Çekirdeği toprağa ekersen, bir gün olur ağaç olur beklersen.
9: Karpuzun içinde siyah, boncuklar içinde saklı tohum.

ederim. Çekirdekleri ağaç olur zeytinlerimin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ile Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak..."

0: mı geldin küçük köpekçik?" dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
1: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla," dedi.
0: Ayla,
2: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
0: diye uyardı kardeşini.
1: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim."
2: "Hadi düşünelim."
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: "Uzunca bir sopamız olsa, zıplasak incirlere uzansak,"
0: dedi.
3: "Hey, bu bir sopa."
0: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
2: "Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz."
1: "Hey, bu çok iyi bir fikir."
0: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
2: "Hadi bir de böyle deneyelim,"
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
2: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
2: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
1: "Hadi bakalım, takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar topladıkları incirleri ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: Tövbe estağfurullah. Keçi, müsaade et de Karagöz'ü çağırayım.
1: Bee.
0: Tamam mı demek bu?
1: Bee.
0: Eyvallah. Hay.
1: Bee.
0: Yeter ama yahu. Bırak da çağırayım. Aman Karagöz'üm, iyi ki geldin de kurtardın beni.
2: O sana Karagöz evde yok demeye çalışıyor.
0: Ha? Neden?
2: Tüccar bugün kapımı aşındırdı durdu. Bıktım.
0: Aşk olsun Karagöz'üm. Sen de böyle bir çözüm mü buldun?
2: Doğru dedin Hacivat. Hoş olmadı. Peki ne yapmalı?
0: Gelme diyeceksin.
2: Doğru yahu. Hakikaten doğru. Keçi! Senin görevin tamam. Serbestsin.
0: Anlat bakalım. Neymiş tüccarın derdi?
2: Ne olacak canım? Para. Bizim tüccarın başka ne derdi olur?
0: İyi de ne satacak?
2: Bu sefer satmayacak. Alacak.
0: Alacak mı? Ne alacakmış?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: He, sebze. Sabah hepsini sattım ona. Öğlen tekrar geldi. Kalmadı dedim. Gitti. Sonra tekrar geldi. Kalmadı dedim ya. Dedim. Yine gitti. Sonra sen geldin.
0: Allah Allah. Ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
2: Bilmem.
3: Çarşıya gidiyorsanız bana da biraz sebze alıverin size zahmet.
0: Ne istersiniz?
3: 2 kilo patlıcan, 2 kilo biber, 2 kilo domates, 2 kilo salatalık, 2 kilo havuç, 2 kilo biber.
0: Yahu sen bize kısaca 2 kilo manav al desene.
3: Ne yapayım Hacivat Efendi? Evde hiçbir şey kalmadı. Tüccar hepsini satın aldı benden. Hatta tüm komşuların sebzelerini aldı.
2: Hayda! Komşulara da dadanmış.
0: Burnuma kötü kokular geliyor benim.
2: Eyvah! Hatunun biri yemeği yakmış desene.
0: Öyle değil. Yani bu işte bir bit yemeği var.
2: Bit yemeği mi? Yahu sebzemiz yok diye de bit yemeği yiyecek halimiz yok.
0: Öyle değil yahu. Bu tüccar efendi bir işler çeviriyor.
2: Piliç mi çeviriyor?
0: Aman Karagöz'üm ya. Tuttu yine damarın.
2: Oyalama beni Hacivat. Zaten mıy mıy konuşuyorsun. Daha gidip çarşıdan sebze alacağım ben.
0: Tamam, git bari. Ben de eve gidip sebzelerime sahip çıkayım.
2: Haydi selametle. Oo, çiftçi efendi. Selamünaleyküm.
4: Ve aleyküm selam Karagöz.
2: Gökte ararken yerde buldum seni.
4: Buyur Karagöz.
2: Pazara sebze almaya gelmiştim. Seni görmeseydim eğer manava gidecektim. Madem seni gördüm, dedim ki kendi kendime, neden sebzeleri üreticisinden taze taze almıyorsun? Seni görmüşken sorayım.
4: Sen sormadan ben söyleyeyim Karagöz. Yok.
2: Nasıl yok?
4: Basbayağı yok işte. Hiç sebzem kalmadı.
2: Sel mi götürdü yoksa yel mi?
4: Ne sel ne de yel. Tüccar götürdü tüccar.
2: Hayda. Her taşın altından da bu çıkıyor. Ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
4: Bilmem.
2: Sebzeyi nereden bulacağım?
4: Bilmem. Ekim de gelmedi. Gelseydi belki.
2: Ekim mi gelmedi?
4: Evet. Yeni mahsul Ekim'de olur.
2: Ekim'e daha çok var. Daha aylardan Mart. Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık, Kasım. 22 ay var daha. O zamana kadar mahvolurum. Ya komşularım, dostlarım? Onlar ne olacak? Bu işe bir çözüm bulmak lazım. Heh, buldum. Yok arkadaş, bir tane sebze yok. Hatta meyve bile yok. Tüccar hepsini toplamış olmalı.
5: Hayrola?

0: Karagöz, pek bir üzgünsün.
1: Ya, değilim.
2: Ben mevzuyu tahmin ediyorum.
1: Sende kalsın Hacivat.
3: Derdini söyle de derman bulalım azizim.
2: Ben söyleyeyim.
1: Sen sus Hacivat. Sormadık.
0: Yahu biriniz söyleyin artık.
2: Söyleyeyim mi?
1: Söyle Hacı Cavcav, söyle.
2: Tüccar Karagöz'ün ne kadar sebzesi varsa hepsini satın aldı. Komşularınkini de almış.
0: Ha? Ne yapacakmış o kadar sebzeyi?
1: Bilmiyorum. Ama çarşıda hiçbir yerde sebze yok. Hepsini tüccar almış. Hatta çiftçinin elindeki mahsulün hepsini almış.
2: Benimkini almadı.
3: Benimkini de.
0: Benimkini de. Kime bulaşıp kime bulaşmayacağını iyi biliyor uyanık adam.
2: Ne oldu Çelebi Efendi? Aklından ne geçiyor?
3: Dur bakalım. Kötü düşünüp de hakkına girmeyelim. Ama burnuma kötü kokular geliyor.
1: Ne kokusu?
2: Aman Karagöz. Şimdi yanlış anlama ile vakit kaybetme zamanı değil.
0: Ben ve Çelebi bu mevzuyu bir araştıralım. Size haber ederiz.
1: Eyvallah.
3: İşte böyle azizim. Tüccarın amacı herkesten sebzeleri alıp daha sonra ihtiyacı olana pahalı şekilde satmak.
4: Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Vay tilki vay. Bilsem satar mıydım? Ben de küçük bir karla manavlara satacak sandım.
3: Üzülme çiftçi bey kardeşim. Bu işe acil bir çözüm bulacağız Allah'ın izniyle.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun Çelebi?
3: Minareye çıkmayı.
4: Minareye mi?
3: Evet.
2: Amma üzüldüm be Karagöz. Yeter artık.
1: Hepinizin sebzesi var. Benim yok.
2: Ah be Karagöz. Dert ettiğin şeye bak. Müslüman ekmeğini olmayanla bölüşendir.
1: Ama ekmeğim var. Sebzem yok.
2: Canım onu da bölüşür.
1: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
1: Kabul edemem.
2: Neden?
1: Çünkü er ya da geç senin sebzeler de bitecek. Ekim ayına kadar ne yiyeceğiz?
2: Ekim ayı mı? Nasıl yani?
1: Çiftçi dedi ki Ekim ayına kadar sebze filan olmaz.
2: Hadi ya. Bak bunu bilmiyordum işte.
1: Öğrendin işte. Artık bölüşmezsin benimle sebzeni.
2: Şuna da bak hele. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir demiş peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Allah razı olsun senden Hacivat.
2: Cümlemizden. Haydi bakalım. Şimdi biraz eğlenme zamanı.
1: Nasıl yani?
2: Bilgi yarışması yapacağız.
1: Bilgi yarışması mı?
2: Evet.
1: Bu mu eğlenceli yani? Aklına başka oyun gelmedi mi?
2: Yahu bir dur. Hemen itiraz etme. Hem bu yarışma sebze meyve ödüllü.
1: Ne? Sebze mi? Amanın. Amanın.
2: Evet. Bildiğin her soru için sana bir kilo sebze vereceğim.
1: Hadi sor o zaman. Sor.
2: Neyse. İlk soruyu soruyorum. Domates sebze midir, meyve mi?
1: Anda ilk ödülü kaptık. Ama kolay soru bu.
2: Söyle öyleyse.
1: Sebze tabii ki.
2: Bilemedin. Meyve.
1: Nasıl olur ya? Utanmasan elmaya da sebze diyeceksin.
2: Yo, o meyve.
1: E ben neyin sebze, neyin meyve olduğunu nasıl bileceğim o zaman?
2: Sana bir ipucu vereyim Karagöz. Çekirdeği içinde olan tüm mahsuller meyvedir. Diğerleri sebze.
1: Amanın! Anladım Hacivat. Şimdi sor bakalım.
2: Patates.
1: İçinde çekirdek olmadığına göre sebze.
2: Harika! Kaptın ödülü. Peki limon?
1: Çekirdeği içinde olduğuna göre meyvedir.
2: Tebrikler gözüm. Soğan nedir?
1: Sebze.
2: Bildin. Benden toplam 3 kilo sebze kazandın.
0: Hey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Evinde sebzesi meyvesi olan herkes çarşı meydanına gelsin. Duyduk duymadık demeyin.
1: Bu da neydi?
2: Tuzsuzun sesi bu.
1: Nereden seslendi ki?
2: Ses minareden geldi.
1: Hayırdır inşallah.
2: Gidip öğrenelim hayır mı şer mi?
1: Kaptım sebzeleri, yeri yarim yeri. Hani Ekim ayından önce meyve olmazdı çiftçi? Bunlar ne?
4: Neden olmasın yahu?
1: Yeni mahsul Ekim'de olur dedin ya.
4: O Ekim, başka Ekim.
1: Nasıl ya? Ekim'in başkası mı olurmuş? Ay ya Ekim'dir ya değildir.
4: Yahu Ekim derken ekmek anlamında söyledim. Bostanın mahsullerin ekildiği ay. Ona da az kaldı.
1: Hadi ya.
0: Hem bunlar yeni mahsul değil Karagöz. Komşular getirdi.
1: Komşular mı getirdi? Neden?
3: Biz istedik de ondan.
2: Minareden bunun için mi bağırıyordunuz?
3: Evet azizim. Tüccarın yapmak istediği şeyi araştırıp öğrendik. Herkesten sebzelerini alıp millet satın alacak bir şey bulamayınca çok pahalıya satacaktı.
0: Yani stokçuluk yapıyor.
1: Neycilik? Okçuluk mu? Ne oku?
0: Öyle değil gözüm. Fırsatçılık yapıyor.
1: Vay fırsatçı vay.
3: Ama üzülmeyin. Çelebi kardeşiniz onu da düşündü. Şimdi topladığımız bu sebzeleri evinde sebzesi olmayanlara ucuza satacağız. Böylece yeni mahsul zamanına kadar hiç kimse sebzesiz kalmayacak.
0: Tüccar da bizim ucuza sattığımızı görünce kendi elindeki sebzeleri mecbur ucuza satacak.
1: Ben tüccarı uyanık bilirdim. Meğersem bizim Tuzsuz ve Çelebi uyanığı bile mışıl mışıl uyutmuşlar. Doğru söyle Hacivat. O bilgi yarışmasını bana sebze vermek için yaptın değil mi? Başka türlü kabul etmem diye.
2: Hem onun için, hem eğlenmek için, hem de bir şeyler öğrenmek için.
1: Sen var ya, gerçek dostsun be Hacivat.
2: Tamam tamam. Sonra sarılırsın. Şimdi işimize bakalım. Ahali, ihtiyacı olanlar sebze alabilir.
5: Siz ne yapıyorsunuz böyle?
1: Satış.
5: O sebzeleri nereden buldunuz?
2: Sana ne?
5: Ama ben hepsini satın almıştım.
1: Demek ki hepsini alamamışsın.
5: Sebzeler 5 akçe.
1: Bizde 4 akçe.
5: Bende 3 akçe.
2: Bizde 2 akçe.
5: Nasıl olur? O fiyata mümkün değil.
1: Mümkün müymüş tüccar efendi?
2: Haydi Karagöz'üm. Gidip biraz daha sebze getirelim.
0: Ya işte böyle baka kalırsın tüccar efendi.
3: Artık sebzeleri de kendin yersin.
2: Bir gün patates, bir gün domates.
5: Of! Ben de sebzeler 1 akçe. Hayır, hayır, yarım akçe.
1: Yürü bakalım tüccar efendi. Ekim'de görüşürüz.

meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız?
7: Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
7: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
0: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz ben.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Aa, kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Aa. Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri! Oh, oh, oh, oh. Geri dönün! Oh, oh, oh, oh.
5: Kıpırdamayın, sakın!

0: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
1: Öyle öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
1: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii.

0: Aç çöp oğlum.
1: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
1: Eyvallah.
2: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
3: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
3: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet Şakir, senin favorin hangisi?
4: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
5: Onu demiyorum. Hangi takım?
4: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
5: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
3: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
1: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
3: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
5: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
4: Ne? Namaza mı çağırıyor?
5: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
4: Ha, iyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
1: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
2: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
3: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
1: Hadi gol!
3: Kalede! İnanılmaz bir gol!
1: İşte bu! Ah Aziz, ah! Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
7: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
3: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
8: Panter gibi kaleciler var maşallah.
1: Yakala Burak!
3: Cemil Burak'a pas attı ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı.

0: Vine voi!
1: Yine kaybedeceğiz.
2: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
3: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
1: Hayır!
3: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı Yumurcalı oluyor.
4: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
1: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
2: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
1: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
5: Niye ki?
1: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

Galip Mülayim, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Metbey de der mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamünaleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Yaşasın.
3: Hayır, ilk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz, bence berabere.
3: Neyse tamam, ikimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere, hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun, biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz, ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın, olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın, tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır, işim daha bitmedi.
2: Tamam artık, ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Ay. Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.
0: Ah, su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır, sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim, küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
3: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
1: Canlarım.
2: Anne bak, mantar balığı.
1: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
3: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
1: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
3: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
1: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
1: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
3: Değil mi?
2: Çöp değil, kağıt.
1: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
0: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
2: Yakalayamazsın.
0: Banyoda kim var?
3: Hiç kimse.
0: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
1: Hallettin mi?
0: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
1: Daha vakit var ne de olsa, acele etme.
0: Budamasak ne olacak sanki?
1: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
0: Emel.
1: Adem.
0: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
1: Hey, nereye?
0: Hemen geliyorum.
2: Çok lezzetli.
3: Elma çok şifalıdır.
2: Çok ben yedim.
3: ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm, hem de midem de büyük.

0: ağzım bile büyük.
1: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
0: Oo, mağara gibi kocaman. Sana söylemiştim.
1: Ha, bunlar ne?
0: Bunlar çöp.
1: Çöp mü?
0: Bütün elmaları yedik anne.
1: Yediniz mi?
0: Evet.
1: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
0: Evet, hepsinin şifasını yedik.
2: Nasıl olmuş canım?
1: Güzel olmuş, nihayet.
2: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
1: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
2: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
1: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
2: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
1: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
2: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
1: Önlemezsek kötü olabilir.
2: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
1: Söylüyorum. Aha. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
2: Bu muydu?
1: Evet.
2: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
1: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
2: Bu gidişe bir dur diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Anne.
1: Geliyorlar.
0: Baba, bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu? Kafanızdakiler ne?
3: Babam elma olmuş.
2: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
0: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
2: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
0: Ya.
2: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
0: Peki sen mavi karton?
1: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
0: Çocuklar seni israf mı etmiş?
1: Evet.
0: Tamam, üzülme. Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar, değil mi kardeşim? Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
2: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
0: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
2: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
0: Seni iyice...

0: arkadaşla paylaşmaktır.
1: La la la Erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa.
2: Ne?

Nah.

0: Para?
1: Mas...
0: Hã?
2: Hã?
0: Üç!
1: Dört! İki!
0: Baş! Pa!
1: Pa! Pi!
0: İki!
1: İki! Bir!
0: Al!
1: Al! Ver! Al!
0: Bas!
1: Güle güle!
0: Ba-ba-ba-ba! Güle güle! Beş! Pa!
1: Pa! Pi!

Oh,

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
1: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
2: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
1: Ozan, Can, dayanın.
0: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
3: Ben de kayıyorum. Dayan Ece.
0: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
0: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi? Ha,
8: çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sağmadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
3: Mert abi dikkatli sürün.
1: Çok eğlenceli.
0: Uçuyoruz.
3: Hayır, kayıyoruz.
9: Taş. İyi ayrıldık.
1: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
1: Sahi mi nine? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey!
4: Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
4: Mirmir, hayaller kurar.
7: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
8: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
6: Suku tutun dostum. Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
9: Biz kazanacağız. Elbette.
8: Ve başlayın.
0: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
9: Aç. Başardık.
6: Olamaz. Ece.
9: Bizi geçemezsiniz.
1: Çekilin.
9: Yetiştik.
6: Olamaz.
9: Olamaz.
8: Ama aynı anda.
9: Aynı anda.
8: Kazanan.
2: Biz kazandık bence.
1: Yo, bence biz.
8: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Havuçları topla, koy sepete. Havuçları topla, koy sepete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım.

0: mi?
1: Ama sepette 3 tane vardı. Bununla 4 olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son 1 tane daha toplayayım. İşte 1 havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepeti. Ne? Yine mi 3? Nerede bu havuçlar? Bu işte bir iş var. Şimdi anlarız.

0: oluyor bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna,
1: yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Otamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Otayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz zıp, tavşan. Dur zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
1: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
0: Arkadaşlar yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Biliyor musunuz dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
1: Kabakların içini kullanmak için.
0: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece kabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
0: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
1: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
0: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
1: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
0: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: eller yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefim. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar lezzetli bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: İyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
0: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
2: Anne, acıktım.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
4: Doğru ya.
1: Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Paklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: seni böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilkiye.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

0: duvara nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop.

0: kebap, kurye, tahminleri alalım.
1: Nohut değil.
2: Nohut değil.
0: Ne komik. Ve...
2: Neymiş?
1: Evet, neymiş?
3: Vay be.
1: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
2: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
0: Köpek maması.
2: Ha? Köpek maması mı?
0: Evet, demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
1: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
0: Yok, değilmiş.
1: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
0: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
1: Peki, neden burada hiç köpek yok?
0: Bilmem.
2: Asıl soru o değil.
0: Nedir?
2: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
0: Doğru.
1: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
0: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
2: Yesinler işte. Ne güzel.
0: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
1: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
0: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
3: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
1: Doğru.
2: Aslında benim bir fikrim var.

0: Başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo yo yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: Sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Şu mide.
0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
1: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
1: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
2: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
1: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
5: Simülasyon başarılı.
2: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Tıpkı pankreas gibi. Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım, biliyorum orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor.
3: Civan,
2: annen arıyor. Alo, efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
0: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
0: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
0: Ben de mi geliyorum?
1: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber...

0: Haber gelin de konuşalım.
1: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
0: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
0: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
0: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
0: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
0: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
0: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
0: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman, ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
0: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

0: Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman, hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba, ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim ve laf aramızda ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: hocam. Bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana.
1: Tamam dedik ya efendi. Allah Allah.

아이와 예맥. 오.

0: güzel. Nasıl, beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş ama güzel, yenebiliyor.
0: Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan.
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
0: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
0: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
0: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
0: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
0: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
0: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Gayet güzel yıkar.
0: Adam, o zaman bırak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım.
1: Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama

Elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah, nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su. Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu. Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni. Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim, ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek. Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye, hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizle içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim, biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurma yiyene kadar, aman, yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
5: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur, dur. Koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, tamam. Şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
1: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
3: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
3: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
3: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
4: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
5: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
4: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
5: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
3: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
7: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
4: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: Mış mış mış.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: her şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar?
1: Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun abla? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
2: Bakın.
0: Bu da ne böyle?

0: Selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
1: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur, sana yardım edelim.
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru?
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
0: Bu iş dediğiniz nedir?
1: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
0: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
3: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
0: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müçtebi abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
0: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
1: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müştebi abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
0: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
4: Tamamdır Müştebi abi.
1: Hadi indirmeye başlayalım.

0: oyunculuğunu bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
1: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
2: Kaydırak mı yapacaksın?
0: İyi fikir.

0: iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?

0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müştebe abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
2: Müştebe abi.
3: Oho. Aman. Aa, siz miydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
0: Terasa bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
1: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
4: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
0: Hem inşa ederken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
3: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne müçtebi abi.

0: Şey, belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak. Şimdi sıra sizde.
1: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
2: İşte başardık.

0: aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı. O da...

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: siūlė čia komodą, keičia kolodžios.
1: Sema, kızım, rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh, geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak.

0: kadar güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
3: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
2: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
3: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
2: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
3: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokuyor, öyle yanıt veriyor.
2: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
3: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
2: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
3: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
2: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona...
3: Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için

0: Peki dinlemekle ne geçer eline? Diye sormuş.
1: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
1: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
0: Diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona, "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha,
1: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
0: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.
0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
1: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
2: 4.
1: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
2: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
2: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
3: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
2: Evet doğru. Diğerleri?
3: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
2: Evet, peki ya diğerleri?
3: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
2: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ne okuyorsun?
1: Hikaye ki... Ay! Bu ne hal?
0: Ne olmuş halime?
1: Ne olacak? Gülüp duruyorsun.
0: Evet.
1: Neden peki?
0: Hiç. Sadaka veriyorum.
1: Sadaka mı?
0: Evet.

0: بیارشت.
1: Ha?
0: Yine mi ya?
1: Ne yine mi?
0: Yine gülüyorsun Eymen.
1: Evet, yine sadaka veriyorum.
0: Ya böyle sadaka mı olur?
1: Olur tabii.
0: Tövbe estağfurullah, aklım çıktı.
1: Selamun aleyküm Temel amca.
2: Aleyküm selam Eymen.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sen de iyi görünüyorsun.
1: Nereden anladın?
2: Baksana, gülmekten ağzın yırtılacak.
1: Ha, o mu? Şey, sadaka veriyorum.
2: Ha, anladım. Sen peygamberimizin tebessümle ilgili hadisini duydun.
1: Tebessüm mü? O ne?
2: Gülümsemek.
1: Gülümsemek mi? Gülmekle aynı şey değil mi?
2: Hayır, tebessüm hafifçe ve sessiz gülmektir. Bak böyle.
1: Aa!
2: Ya, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak sadakadır buyurmuştur.
1: Şey, ben onu gülmek diye okumuştum. Demek ki gülümsemek yazıyormuş.
2: Olabilir. Yoksa sen bütün gün böyle mi dolaştın?
0: Evet Temel amca. Beni de korkutup durdu.
2: Korkutucu çünkü.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu, ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gogular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: hepsinden bir yılım tamam.
1: Çok havalı.
2: Sağ ol kardeşim. Sadece bana gıcık bu köpek.
3: Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip İlahim olmak hiç de zor değil.
4: İlahi çocuklar.
3: Kimin acaba? İçinde kimlik falan da yok. Hiç kimse yok. Dışarı bakayım bir de.
2: Selamun aleyküm Galip.
3: Aleyküm selam kardeşim. Bu cüzdan senin olabilir mi Salih?
2: Yok, benim değil.
3: Az önce burada buldum. Sahibini ararken sen geldin. Bizimkilerden birinin mi acaba?
2: Bilmem. Daha önce gördüğümü sanmıyorum.
3: Bayram Hoca'ya verelim. O ne yapacağını bilir.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam hocam. Bunlar da ne hocam?
2: Cimnastik çemberi.
3: Cimnastik çemberi mi?
5: Evet. Kırtasiyeci Faruk abi oynayın diye camimize hediye etti.
3: Sağ olsun ama ne oynayacağız ki bunlarla?
5: Çok yakında göreceksin, merak etme.
3: Hocam, biraz önce caminin bahçesine girerken bu cüzdanı yerde gördüm. Biri düşürmüş.
5: İçinde kimlik ya da telefon numarası gibi bir şey var mı?
3: Yok maalesef hocam. Bulduğumda etrafa da baktım ama kimse yoktu.
2: Ne yapacağız hocam?

0: kalacağım?
1: Bir süre camide kalsın. Belki düşüren dönüp gelir.
0: Bizim bulduğumuzu bilmedikleri için baksa da göremeyecekler ki hocam. Keşke başka bir yolu olsaydı.
1: Eskiden öyle bir yol varmış, biliyor musunuz çocuklar?
0: Neymiş hocam?
1: Camilerde yitik taşları olurmuş. İnsanlar buldukları eşyaları yitik taşının üzerine bırakırlarmış. Kaybettiği şeyler için insanlar ilk önce yitik taşlarına bakarlarmış.
0: Süper fikirmiş. Bizim yitik taşımız neden yok hocam?
1: Zamanla sadaka taşları gibi yitik taşları da unutulmuş çocuklar. Yok maalesef.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleykümselam.
1: Hoş geldiniz çocuklar.
0: Hoş bulduk hocam. Biz de sizi dolu bulduk. Neden gülmediniz? Bence çok komikti yani. Espri de galip, neşe de mülayim olmalıyız arkadaşlar.
2: Evet galip, haklısın. Espri komik olunca öyle olacağız.
1: Kutuda ne var çocuklar?
0: Güzelce kesilmiş tahta parçaları var hocam. Marangoz Mustafa abi verdi. İstediğinizi yapın dedi.
2: Ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik.
0: Hocam, madem bizim yitik taşımız yok, neden yitik rafımız ya da yitik dolabımız olmasın?
1: Oo, çok iyi fikir Galip. Maşallah.
3: Yaşa! Bravo!
0: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Yitik taşı ne? Ben hiç anlamadım olayı.
0: Ben de anlamadım.
1: Doğru ya. Biz konuşurken siz yoktunuz. Hadi malzemeleri kontrol edip işe koyulalım. Yaparken anlatırım. Evet, işte bitti. Nasıl oldu?
2: Çok güzel oldu hocam.
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
4: Sıra geldi dolabımıza ilk kayıp eşyayı koymaya.
1: Hepinizin eline sağlık çocuklar. Çok güzel oldu.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
5: Yitik dolabımız?
0: Evet, biz yaptık. Artık cami bahçesine düşen hiçbir şey kaybolmayacak.
5: Çok iyi fikirmiş hocam. Bundan okula da yapabiliriz.
1: Neden olmasın?
0: İlk kayıp eşya yerini aldı bile bak.
5: Cüzdan mı o?
0: Evet, ben buldum caminin girişinde.
5: Yakından bakabilir miyim hocam?
1: Bak tabii. Sahibini tanıyor musun yoksa?
5: Hocam bu cüzdan kuzenim Kübra'nın. Dün yatsıya birlikte gelmiştik. Çıkarken düşürmüş olmalı.
2: Yaşasın! İlk yitiğimiz sahibini buldu.
5: Çok sevinecek gerçekten. Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: Hocam peki oyun ne oldu? Oynamayacak mıydın?
1: Haa doğru ya. Bugündü değil mi?
0: Ben geldim hocam. Başlayabiliriz.
2: Tövbe estağfurullah. Ali sen gitmeyecek miydin babaannene?
0: Gitmedim. Sizi bırakamadım Salih abi.
2: Oh oh. Ne iyi ettin. Sensiz biz ne yapardık?
0: Zorlanırdınız Salih abi. İmanın şartlarını bile sayemde öğrendiniz.
3: Ali!
0: Neden kızıyorsunuz ki? Derste imanın ne demek olduğunu ilk ben bildim.
5: Çünkü parmak kaldırarak söz verilmesini beklemedin Ali.
1: Tamam. Hadi oyundan önce tekrar yapalım. Ali bir kere daha söyle de hep birlikte hatırlayalım iman neymiş.
0: Ama hocam her şeyi de benden bekliyorsunuz. Ben daha küçücüğüm. Galip abim söylesin. Hey Allah'ım ya. Deminden beri hava atıp duruyordun. Ne oldu?
1: Söylemek ister misin Galip?
5: Ben de söyleyebilirim.
0: Çok sağ ol Cemile. Ben söylerim. İman bir şeyi hiç şüphe duymadan inanmak demek hocam.
5: Aynı zamanda güven duymak demek.
0: Aferin arkadaşlar. Bildiniz.
2: Ali.
1: Peki. Mümin ne demekti çocuklar?
0: Yürekten inanıp güvenen kimse demek hocam. Yani biz müminiz. Yürekten inanıp güveniyoruz.
1: Çok güzel Mustafa. Peki çocuklar, biz öncelikle neye şüphe duymadan yürekten inanıp güveniyoruz?
3: Allah'a!
1: Maşallah. Peki sonra?
0: Meleklere. Kitaplara.
1: Evet.
2: Peygamberlere.
0: Aynen. Bildi değil mi hocam?
1: Evet Ali'ciğim.
2: Ahiret gününe.
5: Kadere, hayır ve şerri Allah'tan olduğuna iman ederiz hocam.
1: Maşallah çocuklar, güzelce öğrenmişsiniz. Şimdi biraz oyun oynayalım. Oyunda amacımız imanın ve İslam'ın şartlarının yazılı olduğu bu kağıtları doğru kutuya atmak. En kısa sürede ve en doğru şekilde yapan kazanır. Anlaştık mı?
3: Evet!
1: Jimnastik çemberlerinden tek ayakla zıplayıp masaya geliyorsunuz. Taş kağıt makasta kazanan sağdan, diğeri soldan ilerleyecek. Hazır mısınız?
3: Evet. Evet.

0: ben de bitirdim.
1: Bakalım doğru mu yaptınız? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Evet, hepsi doğru. Hızlıca Galip'e bakıyorum. İslam'ın şartlarını doğru sıralamış ama Cemile daha hızlı olduğu için takımına 10 puan kazandırıyor.
0: Hey!
1: Sıradakiler,

0: Bitirdim.
1: Çok hızlısın Salih. Bakalım hanginiz eksiksiz yapmış. Ve kazanan Selim. Salih, namaz kılmak İslam'ın şartıdır.
0: Hey!
2: Hocam, durum berabere mi?
1: Evet Ali.
2: Yine en önemli görev bana kaldı desenize. Galip abi, hiç endişe etmeyin. O iş bende.

0: kağıdım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene.
1: Aman diyeyim, nene uyuyor.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
2: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
2: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
2: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
2: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
3: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin?
4: Olur mu kızım öyle şey?
3: Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
5: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
3: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
6: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber,

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heybeli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!

0: Ne yapıyorsun?
1: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
0: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
1: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
0: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
1: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
0: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da aldı da şerbetimizi satarız kısmette varsa.
1: Âlâ. Hadi koyulalım yola.
2: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
1: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
2: Efendi, saatin farkında değil misin?
1: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
2: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
1: Doğru diyorsun.
2: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa sen ona hiddetlenmez misin?
1: Hiddetlenirim.
3: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
1: Doğru.
3: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
1: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
4: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
5: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
1: O niye o?
5: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
4: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
1: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
0: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüç'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüç'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabıyı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.

0: odasında.
1: Hayır.
0: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma odama.
1: Tencerenin içinde.
0: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
2: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
0: Ben olsam...

0: durdu diyeceksin.
1: Niyeymiş o?
0: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
0: Ütünün ütüsü, katlanın katı, Zeki'nin kisi. Ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
0: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
0: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
2: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
0: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
2: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
0: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
1: Dayı.
0: Ne var? Ne oldu?
1: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
0: Kendi katlama icadın mı?
1: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
0: Çok komik bir isimmiş bu.
1: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
0: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
1: Yapabilir miyim? Ne olur.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
1: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: yani.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
0: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
1: Bu kartonları alıyorum.
0: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya. Ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
0: Hayır. Benim için değil. İcat için.
1: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
0: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
0: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım diyorum ama.
0: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
1: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
1: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
3: Gerçekten işe yarıyor.
1: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii.

0: Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar, tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
1: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın, bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.
0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, evet, alalım.

0: Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba. Lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
0: Tabii. Modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
2: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
0: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
2: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
0: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
2: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
0: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
0: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın?
0: Hı hı.
1: Çok şaşırdım.
2: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
0: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
2: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
0: Babam çok sevinir.
2: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
2: Baba, bunlar sinekmiş.
1: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
2: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, uf, amanın.
1: İn oğlum, hemen aşağı in.
2: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor. Uf.
1: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
2: Hayır baba. Hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Uf, uf.
1: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. Hı? İşte bu. Murat, yanıma gel.
2: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
1: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
2: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
1: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
2: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
1: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
2: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
1: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
2: O da rahatladı babacığım.
1: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
2: Allah! Uç Zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.

0: Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun? Tabii ya. Abdullah sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam tamam iyiyim ben.
2: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
2: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
2: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
2: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratcığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
2: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar.
1: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
2: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet muhtar bey.

0: Biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Baba usta ise kunduzlar.
1: Akşam yemeğine ne yapsak acaba?
0: Vişne reçeli.
1: Yavuzcuğum, vişne reçeliyle akşam yemeği mi olur?
2: Tavuk kanadı.
3: Dağ başında tavuğu bulduk da kanadı mı kaldı?
4: Taze fasulye.
1: Bak bu olabilir.
5: Olamaz.
4: Neden?
5: Çünkü bugün balık yiyeceğiz. Tabii.
1: Balık nerede oğlum?
5: Ayıp ediyorsun anneciğim. Karşınızda.
4: Dünyanın en büyük balıkçısı mı duruyor?
5: Ne sandın yeğenim? Ben bir keresinde köpek balığı yakalamıştım.
2: Aa, sahiden mi?
5: Tabii.
2: Anlatsana dayı.
5: Şimdi bir gün arkadaşlarla gezmeye gitmiştik. Bir de baktım karşımda kocaman bir köpek balığı.
0: Korkmadın mı dayı?
5: Ne korkacağım ya? O benden korksun. Balıktan korksam balık yemezdim. Tabii.
2: Sonra?
5: Sonra hemen sırt çantamdan oltamı çıkardım. Ucuna simit taktım. Attım suya.
4: Simitle köpek balığı mı yakaladın?
5: He.

0: Yok, tam olarak değil. Baktım simi de gelmiyor. Sonradan balık gemi takıp tekrar attım suya.
1: Sonra?
0: Sonra köpek balığı oltayı yakaladı. O çekiyor, ben çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum. E'si köpek balığı oltamı aldı gitti ya.
1: Yakalayamamışsın işte.
0: Hayır, önce ben onu yakaladım. Sonra o benim oltamı yakaladı. Ödeşmiş aldık. Tabii.
2: Oğlum senin güvenliklerin elinden nasıl zar zor kurtardığımızı anlatsana.
0: Öyle gereksiz bir detay da var tabii. Akvaryumdaki köpek balığına zarar verdim diye yakaladılar beni.
1: Ay. Of dayı ya. Hayvanat bahçesinde mi geçti bu macera?
0: Ne fark eder canım? Akvaryumdaki köpek balığı köpek balığı sayılmıyor mu? Ayrımcılık yapmayalım lütfen. Hem ben derede de balık yakalarım. Tabii.
3: Zeki'den balık beklediğimize göre aç kalacağız demektir.
4: Ben en iyisi taze fasulyeye başlayayım şimdiden.
0: Şakacı adam benim. Merak etmeyin siz. Oltayla değil. Ayla tutacağım balıkları. Herkese yetecek kadar balık olacak. Tabii. İşin sırrı dengede. Atarken dengeni kaybetmeyeceksin. Şimdi iyi izleyin. Dönüyorum. Dönüyorum. Duramıyorum. Durmam lazım.
5: Dayı, iyi misin?
0: Dengenizi korumanın önemini uygulamalı olarak öğrenmiş oldunuz. Şimdi çekin beni kıyıya. Tabii.
5: Kocaman bir balık tuttuk.
0: Çok çevirmesek de olur. Balıklar nereden bilecekler kaç defa çevirdiğimizi? Hop! Attım işte. Hadi gidip biraz oyun oynayalım. Bir saat sonra burası balık kaynayacak.
5: İnşallah dayı.
0: Keşke çok balık yakalamasaydım. Şimdi bu kadar balığı nereye koyacağız canım? Tabii. Ne? Nerede benim ağam? Kim aldı benim ağamı? Eniştem, ablam, annem, babam, Gümbel'e. Kim? Neyse ki dedektif Zeki'nin bir planı var.
1: Neymiş o plan?
0: Gözlem yapmak. Tabii. Saklanın.
5: Dayı, bir şey geliyor.
0: Hey! O benim ağam! Şimdi görürsün sen!
5: Ne oldu dayı?
0: Koşun! Takip edin! Buldunuz mu?
6: Evet dayıcığım. Senin ağlar harika bir kunduz yuvasına dönüşmüş.
0: Hayır küçük hanım. Kimse Zeki'nin ağını izinsiz ağlamaz. Tabii.
7: Ay, yandı bana.
6: dayıcım, rahat bırak kunduzu istersen. Bu işten

0: zararla çıkacaksın.
1: Hayır küçük hanım. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
2: Ne yapacaksın dayı?
1: O kunduzun yuvasına girip onu yakalayacağım. Sonra da ağamı geri alacağım. Ne? Bu yuvanın girişi yok. Saf kunduz. Yuvaya giriş yapmayı unutmuş.
0: Hayır dayıcığım. Bak burada ne yazıyor? Kunduzlar yuvalarının girişini suyun altından yaparlar. Böylece karadaki vahşi hayvanlardan korunurlar.
1: Zekice. Ama kimse zekiden daha zeki olamaz. Tabii. Çok tehlikeli bir hayvan bu. Aferin Gümbel'e. Bana destek olacağını biliyordum. Ama herkesin desteği lazım. Bu hayvanı durdurmazsak ormandaki bütün balık ağları yok olacak.
3: Oğlum yine başlama.
1: Tamam. Hadi benim ağları geçtim. Ormandaki ağaçları da yok eden bir hayvan bu.
4: Tamam sakin ol. Hangi hayvandan bahsediyorsun?
1: Söylemedim mi? Kunduz, kunduz. Kocaman ağacı kemirip devirdi ya. Onu hemen durdurmalıyız. Tabii.
5: Ah zeki, ah.
1: Ne oldu enişte ya? Orman diyorum, doğal yaşam diyorum. Ne oldu size?
4: Kunduzlar anlattığın gibi tehlikeli hayvanlar değil ki.
1: Nasıl değil? Koca ağacı devirdi.
3: Kunduzlar ağaçları hem yiyecek ihtiyaçları için... hem de sürekli uzayan dişlerini törpülemek için kemirirler.
4: Evet, bazı ağaçları da baraj yapmak için devirirler.
1: Baraj mı?
4: Evet, kunduzlar harika baraj ustalarıdır.
1: Olsun, yine de zararlı.
3: Aksine, kunduzların yaptığı barajlar sayesinde... sakin sulara ihtiyaç duyan bazı ağaçlar ve canlılar... bu sularda yaşama imkanı bulur.
4: Kunduzlar ekosistem için çok faydalıdır.
1: Tamam ya. Siz kunduzların tarafını tutun. Bana yardım etmeyin. Ben kendi ağlarımı doğayı korurum. Tabii.

0: Usta, bu kadar çalı çırpı yeter mi? Hop! Avın peşine düştüm. Bencilce davrandım. Kunduzun yuvasını yıkacaktım az kalsın. Kunduz kardeşim çok büyük bir ustadır. Barajlar yapar, ormana faydalıdır. Tabii.
1: Tabii.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Peki evcilik oyunu ne zaman biter? Seni salıncakta sallayacağım ya, onun için soruyorum.
1: Bilemiyorum abi. Canım isteyince sana haber veririm. Hı hı.
0: Ha. Ve evin hazır canımın içi.
1: Aa, tıpkı söylediğin gibi. Bu halı aynı ev gibi.
0: Bu halı değil, kilim. Ama evet, bak böyle oda oda. Aynı eve benziyor.
1: Evet, oba oba. Burası Cemre obası. Burası da bebek obası.
0: Peki burası ne obası?
1: Buldum. Abi obası.
0: Abi obası mı?
1: Evime geldiğinde sen burada oturacaksın.
0: Gerek yok ya. Ben ayakta iyiyim.
1: Beni 105-93 kere sallayınca çok yorulacaksın ya abi. Sen abi obasında dinlenirken ben de sana yemek vereceğim. Ve de porkatal suyu.
0: Peki ama yorulmazsam porkatal suyu yok.
1: Ya abi, porkatal suyu söyleyebiliyorsun sen. Sevimli olma lütfen. Sevimli olan benim.
0: Peki sevimli.
1: Bugün ormanı pet etme abi. Beni sallayacaksın. Yorma kendini.
0: Pet etmem, tamam.
1: Abi.
0: Tamam, sensin sevimli.
1: Aha, ay uyanmış mı benim bebeğim? Sofra hazır. Ha şöyle. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Neredeymiş benim?

0: Elhamdülillah.
1: Merhaba halkım. Ormanın Fatih'i geldi. Kedi dostlarım, biliyorum sıkılıyorsunuz ama bugün size... eğlence var. Ha şöyle, egzersiz zamanı. Zıpla, zıpla.
0: Bebeğim uyanmadan resmimi bitirmem gerek. Ah, mis. Şimdi abim olsa, polka tasyonun kapağını kapat, yoksa dökülür derdi. Ama ben dikkat ediyorum.

0: Cemre, gitmedi. Evi yıkayabiliriz. Sen de her şeye ağlıyorsun Cemre. Boyarız, olur biter.
1: Of, ne eğlendim. Şimdi işe koyulalım. Şöyle düzgün dal parçaları bulmam lazım. Yasemin çiçeğimi dolayacağım. Oh, mis kokulu koca bir tablo olacak. Bundan olur. Hadi bismillah. Bu çok kısa. İşte bu.
0: İşte bu. Başardın Cemre. Yuvanı kurtardın. Evimizin kurumasını beklerken meyvelerimizi yiyebiliriz. Hayır, sana portakal suyu yok. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk canımın içi.
0: Üzgünüm abi ama şimdi sallanamam. Daha evcilik oyunum bitmedi.
1: Önemli değil, beklerim ben.
0: Bütün gün temizlik ve boyama yapmak zorunda kaldım. Ama bak.
1: Ha, ne oldu Cemre? Bir yerine bir şey mi battı?
0: Battı. Bütün evim battı. Obalarım battı.
1: Kilime ne oldu Cemre?
0: Her yer abi obası oldu.
1: Kilimi neden boyadın?
0: Bebeğim senin obana portakal suyu döktü.
1: Bebeğin mi döktü? Halı ıslak olunca da boya her yere yayıldı. Ağlama canımın içi. Başka kilim buluruz.
0: Nereden bulacağız? Evdekiler çok değerliymiş. Annem elleriyle yapmış. Vermez ki.
1: Biz de ellerimizle dokuruz.
0: Ne? Dokur muyuz? Bütün ellerim mavi olacak.
1: Ağlama artık Cemre. Bak ellerin de tertemiz oldu. Hangi renk istersen öyle yaparız evini.
0: Renkler istersen?
1: Tamam canımın için, nasıl istersen.

0: düşünceme.
1: Yaşasın, başardım.
0: Hadi bakalım, şimdi sıra mavi odada.
1: Abi.
0: Ne oldu?
1: Abi obası, mavi obayı sen yapacaksın.
0: Yok canım, zaten bütün günümü sana harcadım. Cemre gel buraya.
1: Sen anneme söyleyeceksin. Ödevlerimi yapacağım, izin vermiyorsun. Hep beni şeşkul ediyorsun.
0: Ah Cemre, ne yapacağım ben seninle?
2: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayrola evlat, dokumaya mı merak saldın?
0: Sorma dede, Cemre yine başıma bin türlü iş açıp gitti.
2: Şöyle bir etrafa bakıyorum da neler olup bittiğini tahmin edebiliyorum.
0: Yok dede, tahmin edemezsin.
2: İlahi çocuk, peki nedir şimdi vaziyet?
0: Cemre'nin evine iki oda daha dokumam lazım.
2: İlahi Cemre, Allah yardımcın olsun evlat. Sana ilham verecek bir yolculuğa var mısın?
0: Bu çanalı.

0: Dede, burada görülecek ne çok şey var.
1: Evet, başka vesilelerle de buraya geleceğiz evlat, merak etme.
0: Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Ne güzel düşünmüşler. Bize ait her şey vardır burada.
1: Aynen öyle evlat.
0: Uçan halı diyorduk.
1: İşte geldik.
0: Ne kadar güzel ve ne kadar eski.
1: Dokumacılık tarihimiz boyunca çok ileri olduğumuz bir alanda evlat. Bugün de memleketimiz halılarıyla bütün dünyayı süslüyor.
0: Annem de dokumuş dede.
1: Pakize pek kabiliyetlidir. Ne güzel kilimler, halılar dokumuştur. Elleri dert görmesin. Muhteşem değil mi?
0: Öyle tabii. Dedem, iyi güzel hoş da ortasındaki bölmelere bakar mısın? Ne kadar çok.
1: Ne mahsuru var?
0: Ben bu halıdan ilham alırsam Cemre'ye 30 oda bir salon ev dokumam lazım.
1: Hay Allah iyiliğini versin.
0: İki balkon, bir veranda, bir teras, arka bahçe, garaj.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim? Selim Hoca. Hayda. Bu da başka biri.
1: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
3: Aman!
0: Aa!
3: Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
3: Harun mu?
1: Hayda! Neresi iyi bunun?
3: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
1: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim.
3: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
1: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
3: Ne yapsak acaba?
1: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
3: Tamam hocam.
1: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
3: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
3: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
3: Tadilat.
5: Tadilat mı?
3: Evet.
5: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
3: He?
5: Ustalık ister.
3: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
5: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
1: Evet, dikkat ister.
3: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
5: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
1: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
5: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
1: Estağfurullah. Ne yaptık ki?
3: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
1: Hayırdır çocuklar?
3: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
1: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
6: Küçük mü?
3: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
5: Şaka şaka.

0: önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. E sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik, Müslüman'a yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleykümselam.
4: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: He? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu Elham.

0: Elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
1: Neden?
0: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.

0: Bahane olsun Emin. Paşanı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
1: Ben de yardım ettim Hakkı Baba.
0: Onu da duydum Harun Usta. Onu da duydum.
1: Of ya.
0: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
1: Yok Hakkı Baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
0: Hadi bakalım selametle kalın.
2: Sağ olasın Hakkı Baba.
0: Ha, aklıma gelmişken Fatma aradı şimdi. Taşhan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
1: Ben giderim Hakkı Baba.
0: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
1: Ne demek Hakkı Baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
0: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emirler nerede?
2: Fatma'ya yardım.
1: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
3: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
4: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
4: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
4: Yine mi ya?
5: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
5: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
1: Beni de unutmayın.
4: Sen ne yaptın ki ya?
3: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
1: Çok kötüsünüz ya.
4: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
5: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
5: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendimi aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
2: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.

0: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
1: Evet!
0: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha, bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
0: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
2: Ne? 300 yıllık mı?
0: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
6: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
0: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
1: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
3: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
5: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
4: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
4: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
0: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
6: Bence burada başka bir şey daha var.
3: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
2: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
3: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
0: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
3: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hayy, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
5: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
3: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
8: Sorun nedir?
3: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
0: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
8: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
3: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: tablolara, resimlere. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu buldum. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür...

0: hem de düşündürürmüş.
1: Doğru, hatırladım.
2: Ben de resmen Nasreddin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
3: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
2: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
0: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
4: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
2: Şu kıpır, Nasreddin Hoca gibi esprili. Yani güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
0: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene güçlü.
1: Çok iyi geldi.
2: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
3: Nasıl yani?
0: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
1: Bu harika.
2: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
0: Ne güzel bir davranış.
5: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
0: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
5: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
4: Hadi kıpır, bu kadar elma çekirdeği yeter.
6: Ama çok lezzetli.
4: Ben gidiyorum.
6: Dur.
4: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
3: Ne götürsem ki acaba?
7: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
3: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
7: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
3: Evet. Sorunu çözdüm Kaju. Teşekkürler.
7: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
0: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
1: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim.
8: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi.
6: Erik mi?
8: Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
4: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
6: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
0: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
5: Hey!
4: Pütür pütür elma mı yedin? Lezzetliydi çok şükrettin. Çekirdeği toprağa ekersen, bir gün olur ağaç olur beklersen.
9: Karpuzun içinde siyah boncuklar içinde saklı tohumlar.
4: Toprakla buluşsa güneş.

isterim. Çekirdekleri ağaç olur zeytinlerimin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: 14, 15.
1: Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum.
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: Günaleyküm çocuklar.
1: 21, 22. Selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii. Boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: Belki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım. Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
1: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Ha? Caner?
1: Biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu. Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
2: Kelime bulmaca.

0: Sorumluluk, yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
1: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
0: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya...

0: cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera, ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak,
2: biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın!
1: Dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol

0: Futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
1: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
0: dedi kardeşine.
2: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
2: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
2: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
2: "Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,"
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
2: "Güzel, kaç kez sektirdin?"
0: diye sordu.
1: 2.
2: "Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi."
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
2: "Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?"
0: Bera cevap verdi.
1: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
2: "Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder toplamı söyle."
0: Bera direkt cevabı söyledi.
1: 4.
2: "Hadi şimdi 3 kez sektir,"
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
2: "Kaç kez sektirdin?"
0: diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
1: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
0: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
0: dedi.
2: "Kaç etti Bera?"
0: diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
1: 8
0: diye bağırdı.
1: "Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha öbede annemi babamı da."
0: Ayla araya girdi.
2: "Şşş, dedemle babaannemi de."
0: Bera,
1: "Evet evet onları da. Amin,"
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın, o parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: "Hamd ile hamd ederiz."
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
1: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik. Sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ne gün ama? Sıfır heyecan.
1: Sırf heyecan mı? Neresi heyecan? Sıkıntıdan patladık.
0: Sırf değil yahu. Sıfır, sıfır.
1: Sıfır mı? O ne?
0: Bir sayı.
1: Az mı, çok mu?
0: Yok.
1: Canım, sayı demedin mi?
0: Evet.
1: Yok dedin ama.
0: Yani değeri yok. Ha, burada kaç taş var?
1: Onu biliyorum. Üç.
0: Şimdi kaç kaldı?
1: İki.
0: Şimdi kaç kaldı?
1: Bir. Anam.
0: Ya, anladın değil mi? Öğrenmek bu kadar heyecan verir insana işte.
1: Deldin ayağımı, deldin.
0: Ay, özür dilerim gözüm. Görmedim.
1: Of, neyse. Ne oldu şimdi?
0: Taş kalmayınca sıfır oldu. Yani sayı değeri yok.
1: Anladım. O yüzden sıfır heyecan dedin.
0: Ha şöyle. İşte böyle kara gözüm. Tıpkı taşların sıfır olduğu gibi heyecan da sıfır.
1: Hacivat.
0: Yani bugün çok sıkıcı geçti demek istedim.
1: Şşt. Hacivat dedim.
0: Neredeyse hiç eğlenmedik.
1: Hacivat.
0: Ha? Ne oldu?
1: Geliyorlar.
0: Kimler?
1: Heyecanlar. Aman. Askerler diyecektim.
0: Askerler mi? Amanın. İşte heyecan başlıyor.
1: Artık sıfır değil yani.
0: Değil kara gözüm değil. Kaç.
2: Kaçıyorlar.
3: Koşalım.
0: Ahanda beygirim.
1: Ahanda keçim.
2: Gittiler.
1: Of. Of. Ay.

0: Amma yorulduk.
1: Hiç sorma Karagöz'üm.
0: Doğru ya, biz niye yorulduk ki? Koşanlar bunlardı.
1: Hakikaten neden nefes nefese kaldık biz?
0: Korkudan Hacı Cavcav, korkudan.
1: Kaçabildik şükür.
0: Evet, eğer kaçmasaydık.

0: Askerler!
1: Kaç!
0: Hop! Yok öyle sebebini bilmeden kaçmak. Senin yüzünden 40 mahalle dolaştık.
1: Doğru. Bu sefer soralım.
2: Yahu neden kaçarsınız birademler?
3: Uf! Uf! Bittik, tükendik koşmaktan.
0: Ne bilelim askere? Bizi arıyorsunuz sandık.
2: Sizi arıyoruz zaten.
1: Kaç!
0: Yahu bir dur. Soralım bakalım. Neden arıyorlar?
1: Doğru ya.
2: Karagöz, seni alıp götüreceğiz.
1: Kaç!
0: Yahu Allah aşkına dur artık. Bir sonuna kadar dinleyelim.
1: Doğru, dinleyelim.
2: Bir mağara var. İçinde de çok kıymetli bir şey var. Kimsenin almaması için bu gece orada nöbet tutmam lazım. Ama çok acil de bir işim var. Benim yerime bir geceliğine nöbet tutar mısın diyecektim.
1: Anlamadım ben şimdi. Kaçıyor muyuz?
0: Bekle bir. Affedersiniz pek saygıdeğer asker bey. Yüksek müsaadelerinizle ve affınıza sığınarak zat-ı şahanelerinize bir sorum olacak. Tam olarak anlamadığım şey şu ki, neden ben?
2: Bilmem. Seni gördük, senin yapmana karar verdik.
1: Yahu biz kaçınca neden bizi kovalamak yerine başkasına söylemediniz bu işi?
2: Bilmem. Sanırım işine de bindi.
0: Açıkçası ben nöbet tutmaktan pek...
3: 20 gümüş akçe vereceğiz.
0: Kabul.
1: Neden kabul ettin gözüm? Gece gece ya başımıza bir şey gelirse?
2: Başınıza mı? Seninle bir ilgisi yok olayın. Nöbeti Karagöz tutacak.
0: Kabul.
1: Dur Karagöz'üm. Acele karar verme. Tam olarak mağarada ne var acaba?
3: Onu söyleyemeyiz.
0: Kabul.
1: Karagöz, sakin. Peki, bende mi göremem içeriği?
2: Maalesef sen de göremezsin.
0: Kabul.
1: Of, sen de amma meraklıymışsın paraya.
0: Sana ne Hacı Cavcav? Sana teklif etmediler diye neden kıskanıyorsun?
1: Ne kıskanacağım be? Senin için diyorum ben. Mağaradaki kıymetli şeyi biri alırsa görürsün sen. Hatta o kadar kıymetli ki tam olarak ne kadar eder fiyatı?
2: Söyleyemem.
0: Amma merak ettin Hacivat. Lütfen işime mani olma. Daha tutulacak bir gece dolusu nöbetim var benim.
3: Bir gece dolusu nöbet. Güzel şaka.
2: Evet. Bizim diğer askerlere yapalım bunu.
1: Aman ne komik. Ne haliniz varsa görün.
0: Evet asker beyciğim. Bana mağaramı gösterir misiniz lütfen?
2: Gidelim Karagöz. Ama tekrar söylüyorum. Hacivat bile olsa kimse ama kimse girmeyecek içeri.
0: Aşk olsun. Benden başka kimse...
3: Sen de giremezsin.
0: Bende mi?
3: Evet.
0: Kabul.
2: Artık hazırsak gidelim.
0: Hay hay efendim. Buyurun.

0: Allah'ım, gece gece bir mağaranın önünde benim ne işim var? Hah, bir bu eksikmiş gibi bir de uykum geldi.
1: Hay hak!
0: Amanın!
1: Uykun geldiyse uyu Karagöz. Ben senin yerine beklerim.
0: Olmaz. Ben görevinin bilincinde... bir adamım.
1: Canım, bir şey dedik mi hem bana güvenebilirsin.
0: İkna olmadım.
1: İyi be. Bu adamı korkutup kaçırırsam mağaraya girip içinde ne var diye bakabilirim. Ama nasıl korkutacağım?
0: Sen de duydun mu keçi? Köpek mi acaba? Hadi ya. Kurt da mı böyle ses çıkarıyor? Amanın. Olmaz. Görev kutsaldır. Amanın. Şimdi korkmaya başladım keçi. Ağında bizim kurt geliyor keçi. Keçi beni bırakıp gitti. Vay vay vay. Hacı Vat Efendi. Kurt oldun, beni mi korkutuyorsun?
1: Yok yahu. Ben senin uykun kaçsın diye yaptım.

0: Tabii tabii. Hiç uğraşma Civat. Ben mağaranın önünden bir dakika bile ayrılmam.
1: Burası mağara mı?
0: Aman doğru ya. Mağaradan uzaklaşmışım. Benim şu uyku meselesine bir çözüm bulmam lazım keçi. Keçi de uyuyor. Ne güzel.
1: Bunun korkacağı yok. Tek umudum uyuması. Acaba uykuyu ne getirir? Ay hak.
0: Yahu yine mi sen? Ne ısrarcı çıktın?
1: Kızma Karagöz. Susamışsındır. Ayran getirdim sana.
0: Ayran mı? Pek de severim Hacıvat. Sağ ol. Yiyecek de getirseydin keşke.
1: Olmaz. Uyku getiren yiyecek bulamadım.
0: Duygu getiren mi?
1: Evet. Duygu getiren. İlk defa yanlış anlaması işime yaradı. Haydi iç bakalım.
0: Bardak yok mu?
1: Yok. Mecbur tepene dikeceksin.
0: İyi de ağzım değerse başkası nasıl içecek?
1: Canım o da laf mı? Hepsini sana getirdim. Bol bol iç. İç de mışıl mışıl güzel güzel karnın doysun.
0: Hay Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çok da güzelmiş.
1: Haydi bana müsaade.
0: Selametle git Hacıvat. Pek de uykum geldi. Gözlerim kapandı kapana.
1: Oburluğun başına iş açacak derdim de inanmazdın. Aman askera, ödümü kopardınız.
2: Ya Hacıvat efendi, işte böyle korkudan dilin tutulur. Sen de hem imtihanı hem parayı kaybettin Karagöz.
0: İmtihan mı? Ne imtihanı?
3: Ne zamandır takipteydik seni. Güçlü ve iyi niyetli birisi olman dikkatimizi çekmişti. Sultana senden bahsettik.
0: Sultana mı?
2: Evet ve bir plan yaptık. Sana buna beti verdik.
3: İçeri sen ya da bir başkası girecek mi diye de mağaraya başka girişten girip beklemeye başladık. Eğer nöbeti sorunsuz şekilde tutabilseydin seni orduya alacaktık.
0: Hadi ya. Tüh.
2: Hasılı kelam Karagöz efendi, imtihanı kaybettin.
4: İmtihanı kaybeden sadece sen değildin Karagöz. Hacıvat da kaybetti.
1: Benimle ne alakası var yahu?
5: Merakına yenik düşüp mağaraya girmeseydin, nefsine de yenik düşüp Karagöz'ü uyutmasaydın bunlar olmayacaktı.
0: Doğru ya, ben bunu düşünmedim.
1: Hakikaten doğru. Özür dilerim Karagöz. Benim yüzümden asker olma hayalin söndü.
0: Benim hayalim sizinle birlikte maceraya atılmak, ders almak ve mutlu olmak. Hamdolsun bugün hepsi gerçekleşti. Bir de gülmek var, o hayalim de şimdi gerçekleşti. Benden keyiflisi yok.
5: Yaşa be Karagöz. Zaten asker olsaydın seninle daha az görüşürdük.
4: Evet azizim, biz seni uzağımızda değil yakınımızda seviyoruz.
0: İşte şimdi benden mutlusu yok.
1: Ay hak!

kelebi semavinin sırrı. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kaan, mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımı kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhan, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hani, orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?

0: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
1: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim. Ha.
2: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri vuran koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
1: forvet atıyor. Yok forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
3: Yok. Hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
1: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
3: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
5: Elimden geleni yaptım ben.
6: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
5: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
7: Evet, yenebiliriz.
5: Ben o kadar emin değilim.
6: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
4: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
6: Evet, ben de.
4: Ben de.
5: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
8: Evet Veli, orası senin bölgen.
6: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
8: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
9: Evet Cemil, çok iyiydi.
10: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
11: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.
2: Heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
11: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
4: Nihat ileri çık.
2: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor. Önü boş.
4: Hadi.
2: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
11: Top da elinden kaçıp havalandı.
2: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
12: Allah'ım sen yardım et.
1: İşte bu.
10: Vefa yakala.
2: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
4: Burak.
11: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
2: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
11: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
2: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
1: Hadi Burak.
2: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
1: Gol. Burak.
2: Müthiş bir şut çıkardı.
1: Aferin sana.
2: Yukarı yumurcalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor.

0: veriliyor. Aa, abi tavuk girdi sahaya.
1: Aa, miskin değil mi o?
2: Evet,
0: miskin oğlum. Miskin mi? Evet, evet, miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
3: Şuna bak, gitmiş karşı takımla seviniyor.
4: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
5: Sağ olun Osman hocam. Sağ olun hocam.
6: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
7: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
8: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
6: Ay aman, sanki siz çok iyi oynadınız.
4: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
7: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
6: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
4: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
8: herkese. İyi akşamlar hocam.
5: İyi akşamlar.
8: Yarın görüşürüz hocam.
4: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
9: Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
7: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
6: Evet, evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
8: Gerçekten
7: sağ olun, iyi maçtı.
3: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
10: He, ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
3: Kuşa.
10: He, Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
11: Bir su vereydin bari hayvana.
10: Verdim, vermem mi?
9: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah!
3: Ne diyor bu?
11: Bilmem ki.
9: Bak.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hıyanet çocukta.
1: Mesdur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Ha, yine meyve süpürüyorsun anne.
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki Yenir.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Ooo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yo. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Eren'cim? Neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
3: Evet, senin kravatın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Aa, ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım?

0: taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
1: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
0: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
2: Ceren.
0: Efendim anneciğim.
2: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
0: Yine mi?
2: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
0: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
2: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
0: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
2: Merhaba canım.
0: Süpürmeyi bitirmişsin.
2: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
0: Vay, çok kuvvetlisin.
2: Sağ ol canım.
0: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
2: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
0: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
2: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
0: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
2: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
0: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
2: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
0: Aslında çok mantıklı.
2: Aynen.
0: Ama çok sıkıcı.
2: Ceren.
0: Tamam tamam, o iş bende, halledeceğim inşallah.
3: Oh, mis gibi koktu.
2: Kahve.
3: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
2: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
3: Bahçede içelim mi?
2: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
3: Afiyet şifa olsun.
2: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
3: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
2: Evet canım, evet.
3: Kapı çalıyor.
2: Kapı çaldı.
0: Kapı çalıyor, duydunuz mu? Baba, kapı çalıyor. Kapı.
3: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
4: Hala.
5: Hoş buldum Candur'um.
3: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
5: Yeniden yaparsın kardeşim.
3: Ne?
5: Bakın size ne aldım.
0: Yaşasın. Anne.
3: Durun, beni de bekleyin. Koş abla koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
0: Anne anne.
6: Halen bize ne almış bak.
2: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
3: Durun. Bu paket açılamaz.
5: Devam, paketleri derhal açalım.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş bulduk canım.
3: Evet, heyecanla beklenen an geldi.
0: Evet.
6: Zıplayan top.
0: Süper. Pembe en sevdiğim.
2: Çok güzelmiş.
3: Top mu?
0: Teşekkür ederim halacığım.
6: Ben de teşekkür ederim halacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
5: Unutur muyum hiç canlarım benim? Güzel günlerde oynayın.
0: Ben de maviyi çok severim. Bazen nerede siyah severim ama bazen.
5: Bilmez miyim canım benim?
3: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
5: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
3: Şimdi anladım.
5: Buna da şükür maşallah.
3: Emel, sen de mi?
2: Komik ama.
0: Hadi baba.
6: Hadi hadi hadi.
3: Tamam tamam.
2: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
5: Evet, çok sevdiler.
3: Ya ya, çok mutlular.
5: Sen kahve mi diyordun Adem?
3: Yok ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
2: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
0: Su ister misin baba?
3: Hayır.
0: Tamam, getiriyorum.

0: Ah, Lena.
1: Oi, Malis.
2: Acordar!
3: Hey!

Ah!

Aha.

Godzilla! Chicken! Chicken!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi? Hmm.
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle...

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
2: Maşallah her şeyi de biliyor.
1: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
2: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
1: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
1: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.
0: Anladım.
1: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
1: Sağ ol şefim.
0: Hmm.
1: Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
1: Ellerine sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
2: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu.
2: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
1: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
2: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
0: Ben tatlıyı götürürüm.
1: Ben de çayı aldım.
2: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan

0: her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı.
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün?

0: kaç?
1: Oh, köstebek de var. Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba? Köstebek orada.
2: Kaç mirmir kaç. İmdat!
0: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
1: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
3: Hadi koşun bakalım.
2: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
2: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
2: Her yerim ıslak ve yaş.
0: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
5: Göz göz.
2: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
1: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
1: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
3: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
3: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
2: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
0: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
3: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
1: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
3: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
7: Bence köstebeğin ismi Küçük.
3: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
7: Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
1: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
0: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
7: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
1: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
0: Her şeyi biliyorlar.
2: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
7: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
1: Görüşürüz Temtem.
7: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
3: Köz, tanıştığımıza sevindim.
0: Bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
0: Allah'tan yetiştin.
7: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
5: Çıkmıyor.
2: Ece'nin ayağı takıldı.
0: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
3: Köz buraya geliyor.
0: Çoğu.

0: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
1: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
2: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
0: Hazine!
1: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
2: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
0: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
3: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
4: Hey!
0: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
2: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da, yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde, yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış, köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken, izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar.

Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin çömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken...

0: Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi? Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: şakaları mı battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam değil, dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hoca.
0: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırır, çağırır. Böyle gülmez ki.
1: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
2: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
3: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya! Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş, o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki, Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır, oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
4: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
2: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
1: Kafamızda da kemikler var.
2: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir. Ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
2: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
1: Boyumuzun uzaması için bol bol

0: Kalsiyum gerekli bize Yaman.
1: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
0: Hepsini de çok severim.
1: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
0: Anladık. Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım.
2: Ben de yetiştim.
1: Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
2: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı.
1: Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum.
2: Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
2: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
2: Top bende. Hadi aman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Oy.
2: Civan, iyi misin?
1: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Selamun aleyküm Müşteba abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müşteba abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
5: Hey!
0: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var. Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
5: Ya baksana şuna!
0: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
5: Dedim ben sana.
0: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
0: Ay!
3: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
6: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
6: Evet, zamanı geldi.
7: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
2: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.

0: Deme ya.
1: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
0: Dev hamster topu. Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
2: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
3: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
1: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
0: Yine bir şeyleri mi kırdık?
1: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
0: O zaman niye yardım lazım?
1: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
2: Nasıl yani?
1: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
0: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla. Bir yuvarlanış. Bir sıçrama ve... işte son düzlük. Biz de çocukken böyle miydik?
2: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
1: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
0: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı. Sonunda yorulurlar herhalde.
1: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
2: Bakın. En azından bazıları uysal oyuncaklarıyla oynuyor. Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
1: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
0: Hadi. İşe girişelim.
1: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
4: Kreş

0: Şurayı da çevirdik mi Bobik küpün bir yanı tamamlanmış olacak.
1: Bobik değil canım kardeşim. Dudik küp.
2: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
3: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
3: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
5: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
3: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
3: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
5: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'e denettik. İyi ki.

0: Salih İlahi Mornak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Hemen gitmek istiyorum.
2: Ben de. Tırmanma duvarında en tepeye çıkmak için sabırsızlanıyorum.
0: Ben en çok dev salıncaktan hoşlanıyorum.
3: Bayram Hoca nerede kaldı acaba?
2: Gelir birazdan. Bayram Hoca nerede kaldı acaba?
0: Gelir birazdan dedim ya.
2: Allah Allah! Bayram Hoca nerede kalmış olabilir?
0: Zaman mı durdu, bana mı öyle geliyor?
2: Yo, her zamanki gibi. Selim, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?
0: Sabırda galip, heyecanda mülayim sanırım.
2: Arkadaşlar, Bayram Hoca şimdiye kadar gelmeliydi. Kötü bir şey olmasın sakın.
4: Hocam!
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam.
5: Beklettim, hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun hocam.
3: Bir sorun mu var hocam? Endişelendik.
5: Heyecanla beklediğinizi biliyorum ama araçta bir sorun çıktı çocuklar.
0: Olamaz.
5: Oldu maalesef. Sanayiye götürdüm ama iki günden önce çıkması imkansız dediler.
2: Ama tırmanma duvarı.
5: Ben de üzgünüm fakat yapabileceğimiz bir şey yok Salih. Bunda da vardır bir hayır.
0: Zor olsa da, çok zor olsa da bekleyeceğiz hocam.
5: Aferin Galip. Sabırda galip diyorsun. Hadi bakalım.
2: Sabırda galipsindir, değil mi Galip?
0: Yani hiç sanmıyorum. Bismillah.
2: Dikkatli ol, tabağın çok dolu.
0: İki iş olmasın diye iki tabağı birleştirdim. İki de galip, bir de mülayim.
2: Uy, şimdiye kadar uydurdukların içinde en kötüsü buydu Galip.
0: Uydu bence.
2: Ama ya. Dikkatli ol demiştim.
0: Sen geç, ben de dökülenleri toplayayım.
2: Tamamdır, tertemiz oldu.
0: Hepsini topladım. Hemen yıkayayım da bir an önce yiyelim.
2: Dikkatli ol kardeşim.
0: Dikkatli Galip, beceride mülayim bir insan olarak bu kez kolayca halledeceğim.
2: İnşallah de kardeşim.
0: İnşallah. Bu sefer tamam sanırım.
2: Hadi gidelim.
0: Salih geldi mi acaba?
2: Bilmem.
0: Ali, kızma Galip abi. Şu hale bak, yeni yıkamıştım.
5: Sabır da Galip, Galipciğim. Tamam, olan olmuş. Hı-hı. Sakin ol. Şimdi gerçek pehlivan olma zamanı.
0: Tamam hocam, o neyse ben olurum. Hem de Galip abiden daha iyi olurum. Ali!
5: Pehlivan kimdir biliyor musunuz çocuklar?
2: Güreş sporuyla ilgilenen kişi mi hocam?
5: Evet, aynen öyle. Peki, gerçek pehlivan kimdir?
2: Yağlı güreşçi mi hocam?
5: Yok, o da değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenendir.
3: Ha, şimdi anladım. Öfkesine hakim olan aslında kazanan taraf oluyor.
5: İşte bu. Birbirimize kızabiliriz ama sabırla öfkemizi yenersek gerçek pehlivan oluruz.
0: Sabırda galip, öfkede mülayim olmalıyız. Bir de meyveleri toplamalıyız, değil mi Ali?
2: Evet Galip abi.
3: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam Salih, gel bakalım. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun hocam.
0: Nasıl oldun?
3: İğneye dayandım ama ağrıya dayanamıyorum. Ay, oy dişim.
0: Önemli olan iğneye dayanabilmek kardeşim. Tebrik ederim maşallah.
6: Tamamen katılıyorum Galip. İyileşmek için gereken neyse onu yapmışsın.
3: Evet hocam. Değilse dişini tamamen kaybedersin dedi doktor. Dişimi seçtim.
0: Tebrik ederim kardeşim.
5: Meyvelerimizi afiyetle yiyelim, sonra tam da konuyla alakalı bir yere gideceğiz.

0: Burası geleneksel sanatlar atölyesi çocuklar. Ebru, hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatlar yapılıyor.
1: Çok güzelmiş hocam.
2: Konuyla alakalı bir yer demiştiniz hocam.
0: Öyle zaten.
2: Sanatın da mı sabırla alakası var hocam?
0: Olmaz mı? Sabrın en güzel hali sanattır çocuklar. Bakın bu tablolardaki resimler incecik fırçalarla boyayarak ortaya çıkıyor. Hepsi ince ince sabır işi.
1: Çok güzel hocam.
0: Bugün sizinle Ebru atölyesine katılacağız.
3: Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk Cemile.
4: Cemile mi?
0: Evet, Cemile bir süredir Ebru dersleri alıyor.
2: Hiçbir şeyden de geri kalmıyor maşallah.
3: Ebru, su üzerine yapılan bir sanattır arkadaşlar. Teknenin içindeki su ve kullanacağımız boyalar farklı malzemelerle özel olarak hazırlanır. Bu yüzden dikkatli ve sabırlı olmalıyız.
2: Ya sabır, yine sabır.
3: Başlıyoruz. Bismillah. Önce seçtiğimiz boyaları tekneye serpiyoruz.
2: Gördünüz mü? Nasıl da suyun üzerinde kalıyor boyalar. Bitti mi?
3: Hayır, henüz değil.
0: Ebru, tekneden kağıda aktarılıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz çocuklar.
1: Kağıt suda yırtılmıyor mu?
3: Dikkatli olursan genelde yırtılmaz.
0: Kağıt yırtılmıyor ama suyun üzerinde yapılan sanat bir nefesle bozulabilir. Küçük bir çalkalanma, aceleci bir davranış emekleri heba edebilir.
2: Yine sabır diyorsunuz yani hocam.
0: Aynen öyle diyorum Galip. Ebru baştan sona bir sabır öğretmeni gibidir. Gayret, emek, tahammül ve sabır gibi birçok kavramı bize öğretir.
1: Çok güzel.
0: Teşekkürler Cemile. Eline sağlık.
1: Çok güzel ama biraz beklemek gerekiyor.
0: Beklemek hayatın bir parçasıdır Salih. Bak ilacın etki etmesini bekledin ve diş ağrın geçti.
1: Gerçekten de dişimin ağrısı geçmiş hocam.
0: Denemek isteyen?
4: Ben.
2: Sabırla sıramı bekleyeceğim hocam.
0: Aferin Galip.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
8: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: Ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, Semer'i doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek Semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede. Bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış.

0: Ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına.
1: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste. Kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona.
1: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
1: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
1: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
1: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
1: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet, karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi belki de arkadaşı kurtulamazdı.
1: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
3: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
1: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet, bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
2: Geçelim.
0: Evet. İlk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
3: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
1: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
1: Evet, doğru. Bir oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa, Ağustos böceğinden ne istemişti?
3: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
4: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
1: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey, Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묵해 날수 있네. 정시오에라 할때
2: 헤매는 선이오로.
1: Hello, 마스 알카다시들. 미제베

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. O kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem. Ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel

0: Şeyin bir sonu varmış nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekinle toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi ekinle toprağı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. O da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış laleyle sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten üç çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
1: Amin.
0: Hay! Sen burada mıydın?
1: Evet, fark ettin sanıyordum. Ne güzel bir dua bu.
0: Evet, ben de çok seviyorum.
1: Nereden öğrendin?
0: Bir kitaptan öğrendim.
1: Peki, duanın adı ne?
0: Unuttum.
1: Peki duada ne demek istiyor?
0: Allah'ın hiçbir eksikliği ve kusurunun olmadığını, onun her şeyden üstün olduğunu, tek ilah olduğunu anlatıyor.
1: Ne güzel! Bana da öğretir misin?
0: Olur, öğretirim.
1: İlk kısmını ezberledim bile.
0: Hangi kısmı?
1: Allah'ım kısmı.
0: Hadi gerisini de çalışalım.
2: Dua, Müslümanın Allah'la iletişim şeklidir çocuklar. Müslümanlar Allah'a dua ederek istek, şükür ve övgülerini iletirler. Allah da onlara icabet eder. Yani onların dualarını dinler ve onlara ihsanda bulunur.
1: Allah dua edenleri çok sever değil mi?
2: Hem de çok.
0: Öyleyse daha çok dua öğrenmeliyiz.
2: Evet çocuklar. O zaman hadi öyleyse namaz dualarını biraz tekrar edelim.
3: Olur.
2: Hangisini okumak istersiniz?
1: Sen seç Temel amca.
2: Peki. O zaman Sübhaneke duasını oku bakalım sen.
1: Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddik ve la ilahe gayrik.
2: Aferin Asya. Eymen. Peki sen de bunun Türkçesini oku.
0: Bilmiyorum Temel amca.
2: Asya sen?
1: Ben de bilmiyorum.
2: Üzülmeyin çocuklar. Öyleyse işimiz bunu öğrenmek.
3: Öğrenelim.
2: Başlıyorum. Allah, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
0: Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
2: Hani bilmiyordunuz?
0: Bu Sübhaneke duasının Türkçesi miydi?
2: Evet.
1: İşte biz bunu bilmiyorduk.
2: Nasıl yani?
1: Dün Eymen'i bu duayı ederken duydum. Bana da öğretmesini istedim. Meğerse Sübhaneke duasıymış.
0: Ben de bilmiyordum.
2: Maşallah size. Öyleyse bugünkü dersimiz başlamadan bitti.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne? Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız... Onu sevmemiz... Ona şarkılar söylememiz... Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah, bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım, Çogu. Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya. Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: triatlon.
1: Çocuklar. Vişneli kek isteyen var mı?
2: Ben.
1: Ama sadece bir tane kekimiz kaldı.
3: En büyüğünüz ben olduğum için kek benim hakkım.
0: En küçüğünüz benim. O yüzden kek benim hakkım.
4: Aranızda tek kız benim. O yüzden kek benim olmalı.
2: Aranızda en Yusuf benim. O yüzden kek benim hakkım.
3: Ben olmaz. Yarış yapalım. Birinci olan keki yesin. Adalet budur.
5: Adalet güzel bir erdem. Ama paylaşmak da en güzel erdemlerden biridir. Paylaşıp yeseriz olmaz mı?
3: Olmaz. O kek ancak bana yeter.
4: Tamam o zaman. Koşu yarışı yapalım.
3: Ben koşu sevmem ya. Bisiklet yarışı olsun.
2: Bence yüzme yapalım.
3: Olmaz.
2: Olur.
4: Ne oluyor? Neden bağırışıyorsunuz? Hangi yarışı yapacağımıza karar veremedik. Ben koşu diyorum.
3: Ben de bisiklet.
2: Ben de yüzme.
4: Triatlon yapın o zaman.
3: Aman abla ya. Adını bilmediğimiz yarışlar çıkarma başımıza. Seç birini işte. Tabii.
4: Hayır Zekicim. Triatlonda hem koşu hem yüzme hem de bisiklet yarışı yapılır.
2: Aa tamam o zaman. Üçümüzün de dediği oldu.
3: Hiç şansınız yok çocuklar. Dayınız olimpiyatlarda altın madalya almış bir kişidir. Tabii.
5: Zeki.
3: Ne var baba ya? Almadın mı? Aldım.
5: Peki o altın madalya niye sende değil şu anda?
3: Birinci olan oyuncuya takmam için vermişlerdi bana. Ben ne taktım? Ne var bunda? Odamın madalyasını mı alsaydım? Hayret bir şey. Tabii.
0: Ama ben sizinle yavaşamam ki. Kaybederim.
3: Merak etme ufaklık. Yalnız değilsin. Abinle ablan da kaybedecek.
4: Ben ikimiz için yarışırım. Kazanırsam keki bölüşürüz.
0: Yaşasın.
4: Hadi bakalım ilk yarışımız yüzme. Yüzme kıyafetlerinizi giyin de yarışa başlayalım.
3: Gerek yok. Balıklar yüzme kıyafeti mi giyiyor sanki?
6: Balıklar yüzme kıyafeti giymiyor. Çünkü Allah zaten onların vücudunu yüzmeye uygun olarak yaratmış.
1: Hem bu kıyafetlerine suya girersen ağırlık yapar. Rahat yüzemezsin.
3: Daha iyi anne. Ağırlık yapsın ki çok hızlı yüzmeyeyim. Yoksa hızımı olamayıp karşı kıyıya çarparım.
4: Bu mevsimde gölde biraz soğuk olur. Koruyucu kıyafet giymezsen üşürsün.
3: Merak etme abla. Onun da çaresini buldum.
1: Sormaya korkuyorum ama. Neymiş?
3: Montumu giyeceğim. Tabii.
4: Zeki emin misin?
3: Tabii ki abla. Başlat sen yarışı.
4: Yarışmacılar hazır olsun. Karşı kıyıya ilk giden kazanır. 3, 2, 1 başla. Montu bırak, montu.
2: Yaşasın, kazandım.
4: Tebrik ederim Yusuf, çok hızlı yüzdün.
2: Teşekkür ederim ablacığım, sen de iyiydin.
5: Söyle bakalım, bu yarıştaki hatan neydi?
3: Mont yerine yağmurluk mu almalıydım?
1: Bu çocuk adam olmaz.
5: Hayır, rakiplerini küçümsedin. Yarışa gerekli hazırlıkları yapmadan girdin. Özen göstersen bunlar olmazdı.
3: Bu sefer her şeyimle hazırım. Rakibi küçümsemiyorum. Ama yine de yarışı ben kazanacağım. Tabii.
2: Bisiklet benim işim. Bu yarışı sana bırakmam dayı.
4: Ben sizin kadar güçlü değilim. Ama yine de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hazır mısınız?
2: Evet.
4: 3, 2, 1.
0: Kafanı kullan Zeynep, kafanı kullan.
7: Buldum.
0: Oh!

0: Aferin Zeynep. Harika bir yarış çıkardın.
1: Söyleyin bakalım. Zeynep bu yarışı nasıl kazandı?
2: İyi de yaparak tabii.
3: Kesin elektrikli bisiklet kullandı. Yoksa bu kadar hızlı nasıl gidebilir ki?
2: Evet, olabilir. Yani kesin öyle olmuştur. Tabii.
1: Hayır, hile yapmadı. Allah'ın yarattığı tabiat kanunlarını kendi lehine kullanmayı bildi.
2: Nasıl oldu peki?
4: Siz hızla bisiklet sürerken bir hava direnciyle karşılaştınız. Bu da sizi yavaşlattı. Ama Zeynep vücudunu yatay olarak bisiklete koyduğu için onun vücuduna gelen hava direnci azaldı. Bu da hızlanmasını sağladı.
2: Vay arkadaş ya! Yan gelip yatmanın bu kadar işe yarayacağını tahmin edemezdim. Tam benlik bir işmiş. Tabii.
1: Demek ki neymiş? Akıl kas gücünden üstünmüş.
4: Son yarışımız koşu.
2: Bunu kesin kazanmalıyım. Yoksa vişneli keke.
5: Elveda.
4: Toplamda 5 kilometre koşacaksınız. Kayalık alana gidip ilk gelen kazanır.
5: Ne? 5 kilometre mi?
6: Ne oldu dayı? Koşamaz mısın yoksa?
2: Ne? Kim? Ben mi? Bana maraton zeki derler. 500 kilometre koşarım ben. 500. Tabii.
7: İyi bakalım. Görelim hadi.
2: Kesin kazanmalıyım. Kesin, kesin, kesin. Tabii.
4: 3, 2, 1. Başla.
2: Tozumu yutmayın bari.
8: Zeki! Zeki! Zeki! Zeki! Zeki!
2: Kazandım!
8: Şampiyon Zeki!
5: Of! Bitmedi mi bu yarış? Ölüyorum yorgunluktan.
7: Yan gelip yatarak yarışı kazanamazsın dayıcığım.
6: Sen yarışları karıştırdın. O bisiklet de yokuş aşağı giderkendi.
2: Görürsünüz siz. Bu yarışı ben kazanacağım. Tabii.
5: Hayır, kazanamayacağım.
9: Çok yoruldum.
7: İyi misin kardeşim? Ay, gel sana.

0: yardım edeyim. Çok acıyor.
1: Harikasın Zeynep. Hem triatlonu kazandın hem de iyilik sınavını geçtin.
2: Seninle gurur duyuyorum kızım. Hepinizle gurur duyuyorum.
3: Peki ya benimle abla?
1: Seninle de ama önce söyle bakalım. Ne ders aldın bu yarışmalardan?
4: Şimdi şöyle anlatayım babacığım.

0: karışında. Sakla sen enerjini. Kalırsın yarı yolda. Koşarsan jet gibi. Hayatta bir maratondur. Dikkatli yaşamalı. Hırs yapma, kibir yapma. Erdemli yaşa onu. Tabii.
1: Paylaşmak en güzel erdemlerden biri.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Baba, bu işte mi? Neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
0: Ne güzel. Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi sefa. O senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
3: Ay, ay ilahi usta. Düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Acer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider, hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
3: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
3: Ay, tabii, tabii usta. Tabip bilir. Tabii, tabip. Tabii, tabip, tabip. Tabii, tabii, tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
0: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
3: Olmaz Sefa, olmaz. Olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
3: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız. Onlar sonradan gelecek diye.
4: Hmm.

0: Hadi, heybeli tiyatro köyümüzde. Meydan da toplaşalım.
1: Hali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim, iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
1: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık, anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: birlikte yaklaş.
1: Bugünkü konumuz bu oldu.
2: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
3: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
2: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
2: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
3: Aman amanı, şuna bakın, çitler devrilmiş.
1: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
3: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
1: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
3: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
1: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
3: Anacığım, hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
1: O da nereden çıktı?
3: Sen dediğimi yap hele.
1: Peki.
3: Selamun aleyküm Sefa emmi.
2: Ve aleyküm selam garip oğul.
3: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
2: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
3: Bize mi? Hayırdır emmi?
2: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
3: Yok emmi. Ne fırtınası?
2: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
3: Deme.
2: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
3: Ya. Ha, demek rüzgar devirdi.
2: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
3: Allah razı olsun emmi.
2: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
3: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
1: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
3: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
1: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
3: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
3: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
3: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Siz siz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu, şaka.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Abi.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kovayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz.

Bakın nasıl anında kurutuyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabi.
0: Almana gerek yok dayıcım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Oo, kurumuşlar bile.
0: Dayıcım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.
0: Ha,

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş. Hı,
1: hı. İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı.
0: Hı?
1: Kıif yazıyor. Kıif kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin, kıif dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem, çak! Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah! Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
0: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah, borular gitti.
2: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
2: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
2: Hay Allah. Ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
2: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
2: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey?
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
2: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Oh, çok şükür.
2: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba, baba. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
2: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
2: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
5: Neler olmuş böyle?
2: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat.
1: Baba. Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
4: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
1: Nasıl yani?
4: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
5: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
2: Yeni bir teknik galiba.
5: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
1: İlk kez duyuyorum.
4: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
1: Çok sevindim.
4: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
1: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
2: Elhamdülillah.
4: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
1: Çok teşekkür ederim doktor amca.
4: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
2: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
1: Bu defter harika iş görecek.
4: Bence de.
1: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
4: Hastamız ayaklanmış maşallah.
2: Geç bile kaldı.
1: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.

0: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma, olur mu?
1: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
2: Teşekkürler Muratçığım.
1: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
3: Gerçekten mi? Nedenmiş?
1: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
3: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
1: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün aynı.

0: Önce ben göreceğim. Önce ben.
1: Hadi. Tamam, yavaş, dikkat yok.
0: Ama dikkatli olunca hızlı olamıyorum.
1: Abiler niçindir?

0: Auf die Schande, Tatsumai!
1: Oh,
0: mis, sakın hepsini yeme abi. Bunlar reçel olacak.
1: Hadi o zaman iş başına.
0: Hadi iş başına. Mis.
1: Cemre, şimdi yersen kahvaltıda yiyemezsin, unutma.
0: Bunlar demin yediklerim abi. Hala onları çiğniyorum.
1: Ah, bu taraftakiler bitti. Sen ne durumdasın?
0: İyi durumdayım abi. Neden sordun?
1: Çilekleri soruyorum. Bu taraftakiler bitti. Sana yardıma geleyim mi?
0: Benimkiler de bitti.
1: Al bakalım. Bunu hak ettin.
0: Yok abi. Tokum ben. Sağ ol.
1: Pekala. Çilekler nerede Cemre?
0: Bilmem.
1: Nasıl bilmezsin? Avuç avuç çilek topladım ben. Ne oldu o kadar çilek?
0: Birkaç tane yemiş olabilirim.
1: Birkaç tane mi? Çileklerin hepsini yemişsin.
0: Ama sen yiyebilirsin dedin. Hiç çocuklara öyle şey söylenir mi?
1: Ya dedim de hepsini ye demedim ki. Canın çeker diye söyledim. 4-5 tane yiyebilirdin.
0: 4-5 tane nasıl yiyeyim? Ben saymayı bilmiyorum ki.
1: Cemre, 10'a kadar saymayı biliyorsun. Bildiğini biliyorum.
0: Ya hiç de bile. Bak. 1, 2, 3, 7. Aradaki sayıları kim yedi? Onları da mı ben yedim?
1: Ya Cemre, inanılmazsın. Gerçekten seninle baş etmek çok zor.
0: Ben de benimle baş edemiyorum. Yaptığımı beğendin mi Cemre? Gitti reçellerim, gitti. Bütün kahvaltılıklarım gitti.
1: Ya tamam, ağlama Cemre. Buluruz çaresini.
0: Çare bulur muyuz sahiden? Ya ben onları da yedim.
2: Hayırdır inşallah çocuklar. Neyiniz var?
0: Hiçbir şeyimiz kalmadı dede. Ben hepsini yedim.
1: Reçel yapmak için çilek topluyorduk. Cemre de işte tadına bakmak istedi.
2: Ne var bunda?
1: Bütün çileklerin tadına bakınca...
2: İlahi cimcime. Bunda üzülecek ne var? Afiyet şifa olsun.
0: Üzülmeyeyim mi?
2: Üzülme tabii. Reçel mi istiyorsun? Orman daha çileği dolmuştur şimdi.
1: Çaresini buluruz demiştim Cemre. Bak, biz toplarız daha çileklerini. Annem de bir güzel reçelini yapar.
0: Ya, yapar mı gerçekten?
2: Hem de nasıl? Parmaklarını yersin.
0: Ben parmaklarımı yiyemem dedi. Parmaklarımı yersem sayı sayamam. Pekala, siz ormana gidip daha çileği toplayın. Annem de reçel yapsın. Hadi bakalım, işe koyulun.
2: İlahi çocuğu, sen gelmeyecek misin cimcime?
0: Yok, ben size güveniyorum. Siz toplarsınız. Hadi hoşça kalın.
2: Hayatımızın neşesi cimcime.
1: Yaşasın, ormana gidiyoruz.
2: Dur, ben de bir sepet alayım.
1: Dede, biliyor musun? Aa, şu çalılar arasından göz kırpan dağ çileği ne güzel dede. Dede, bu çileğin tadı bambaşka.
2: Öyledir tabii. Afiyet şifa olsun.
1: Keşke herkes ormandan çilek toplayıp yese. Herkesin bu ormanda hakkı var.
2: Senin de hakkın var evlat. Yiyecekler nitekim ama reçel olarak.
1: Nasıl?
2: Ben bu koca sepeti yanıma neden aldım zannediyorsun? Topladığımız çilekler de bütün mahalleye yetecek reçel olur.
1: Vay, harikasın dede.
2: Üstelik annenin yaptığı reçel gibi leziz ve...
1: temiz.
2: Hay yaşa. Leziz ve temiz reçelleri nereden bulacaklar?
1: Peki yakınlarında orman olmayanlar ya da mahallesinde...

0: de Pakize teyze olmayanlar nasıl çilek yiyecek?
1: Pazardan alırlar evlat.
0: Eskiden de pazar var mıydı dede?
1: Olmaz mı? Çarşı pazar her mahallede vardı. Hem de İstanbul'da ne çarşılar vardı. Memleketin her tarafından envai çeşit ürün gelirdi. Hmm,
0: nasıl gelir ki? O zaman kamyonlar, tırlar yoktu ki.
1: Kervanlar vardı evlat.
0: Kervan mı?
1: Deve kervanı duymadın mı hiç?
0: Aa, peygamberimiz zamanındaki gibi mi? Hani kervanlarla ticaret yapıyorlarmış ya.
1: Evet, aynen öyle. Develer, öküzler, katırlar. Bunlar yük taşıyan hayvanlardı.
0: Ya, ne tatlılar. Peki bu hayvanlar yorulmazlar mı memleketin her tarafından gelirken?
1: Sence ecdat bunu düşünmemiş midir?
0: Düşünmüştür elbet. Kervanlar konaklasın diye şey yaptırmıştır. Konaklama tesisi.
1: Kervansaray evlat.
0: Kervansaray mı? Kervanlar için saray mı yaptırmışlar?
1: Kervanlar için, yolcular için, sefere çıkan ordular için.
0: Mavi karavan için?
1: Neden olmasın?
0: Yaşasın, saraya gidiyorum.
1: İlahi çocuk.

0: Gerçekten saray gibi görünüyor dede.
1: Öyle. Bu kervansaray Kanuni'nin veziri Rüstem Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılmış.
0: Vay! Neredeyse 500 yıllık.
1: Türkler ticaret yollarını hakimiyet altına almaya başladıkları dönemden itibaren böyle pek çok kervansaray inşa etmişlerdir.
0: Buraya neden taşhan denmiş dede?
1: Bina kesme taşlardan yapılma olduğu için. Bu isme çok yakışan bir şeyiyle de meşhurdur Erzurum aslında.
0: Nedir o?
1: Sen söyleyeceksin.
0: Kocaman.
1: Kervansaraylar, yolcuların gece ve gündüz her çeşit ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Bu kervansarayda da mescit, dinlenme yeri, dükkanlarla deve, eşek, öküz, manda ve atların da konaklayacağı bölümler yapılmıştır.
0: Ya, nerede?
1: Yapının bazı kısımları ne yazık ki günümüze ulaşamamış evlat.
0: Erzurum'da dedikleri kadar varmış dede. Baharda bile hava soğuk.
1: Öyledir. Şükür ki termal içtiklerimizi giyinip geldik.
0: Evet, çok şükür koruyucu kalkanımız var. Vay, koca bir tespih. Bu tespih ancak cemaatle çekilebilir dede.
1: Çok yaşa evlat. Ama o gerçek bir tespih değil, bir maket.
0: Ya, neden bir tespih maketi yapmışlar ki?
1: Onu da sen söyleyeceksin.
0: Buldum, oltu taşı.
1: Ne olmuş oltu taşına?
0: Erzurum oltu taşıyla meşhur. Bu koca tespih de oltu taşını temsil eden bir maket. Bu durumda taşan ismi de ayrıca anlamlı oluyor.
1: Aferin. Gel sana güzel bir tesbih seçelim.
0: Yaşasın. Dede, üzgünüm ama en güzel tesbih benimki.
1: Maşallah.
0: Maşallah. Bizim deveyi nereye park etmiştik dede?
1: İlahi çocuk. Bak şimdi aklıma ne geldi. Nasıl da tevafuk.
0: Tevafuk olan nedir?
1: Hani bizim şu deve var ya.
0: Hangi deve?
1: Mavi karavan.
0: Ha, ne olmuş ona?
1: Karavan kelimesi bize hangi dilden gelmiştir sence?
0: Bilmem. İngilizceden herhalde. En çok ondan kelime alıyoruz.
1: Hakkın var. Karavan kelimesi bize batı dillerinden geçmiş. Peki onlar hangi dilden geçmiş biliyor musun?
0: Bilmem.
1: Karavan kelimesi batı dillerine Farsça, kervan kelimesinden geçmiş.
0: Gerçekten mi?
1: Evet evlat.
0: Vay, çok ilginç. O zaman dede, bu kervansaray, karavansaray değil de nedir?
1: Karavan saraya. Ay çok yakayım.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dost.

0: Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim. Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh!
1: Ah, Nadir, ah!

Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: And anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz. Bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım. Sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık. Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış. Tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam.

olur mu? Demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlı

Merhaba kara. Merhaba keçi. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun. Biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Ha? Aa, çok affedersiniz çocuklar. Bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Bir sandık. Bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe. Kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçeciğim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettim.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

bir yağmur böyle. Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Hmm. Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha?

0: Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
0: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
1: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
0: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
1: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
0: Yani?
1: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: binecek var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz, değil mi?
2: Evet Ali'ciğim, bereket Allah'tan gelir. Hadi gel,

0: yoksa...
1: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
0: Yaşasın!
1: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hey hey hey hey.
1: Hey hey mi?
0: Evet hey hey.
1: O ne?
0: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor? Hey hey hey. Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
0: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
1: Aman ne komik.
0: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
2: Hayırdır inşallah abla?
1: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
3: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
1: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
3: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
3: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
0: Hakikaten ya.
1: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
2: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
3: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
1: Evelallah Hakkı baba.
3: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
0: Çözelim Hakkı baba.
4: Sadaka taşı mı?
1: Sadaka taşı da nedir?
2: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
5: Sanmam.
1: Öğrenmemiz lazım.
2: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
1: Dedo mu?
2: Evet dedo. Yani dedektifi kısaltması. Çok komik değil mi ya?
1: Hayır Harun, hiç komik değil.
2: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah. Vay! Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
3: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
3: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
4: Aa, sadaka taşı bu mu?
2: Ne sandın? Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.

0: Zevkle Hakkı Baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
2: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be. Kimmiş peki?
2: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
3: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
0: Hep söylerim. Dedektif gibisin Zehra abla.
2: Dedo!
0: Aman Harun ya.
3: Ne oluyor çocuklar?
0: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
4: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım bugün senden dinleyelim.
0: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
4: Tamam hocam.
3: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı Baba. Ah Harun ah.
3: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
3: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
3: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Fatih'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: E haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Bulalım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini? Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabilir.

0: edileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be, Zehra abla gerçekten dedektif.
2: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
1: Şey,

0: Ne yapsam ki?
1: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi.

0: Tele kondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
0: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
0: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
0: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
0: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
0: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
2: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Türkçedeki yazısı.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha, bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur.

0: Tam 300 yıllıkmış.
1: Ne? 300 yıllık mı?
2: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
3: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
2: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
4: Hey!
5: Yolu kapatmışlar.
6: Hey! Kim var orada?
5: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
0: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delik bir şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
5: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
5: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
2: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
3: Bence burada başka bir şey daha var.
6: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
1: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
6: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
2: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
6: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
0: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
6: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
8: Sorun nedir?
6: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
2: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
8: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
6: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: Makasalgı küpleri, tabloları, resimleri öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber geçmişten. Söyle, söyle, söyle.

0: Çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
6: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
7: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
7: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Oy, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
7: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
6: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
7: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
7: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
7: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Çok iyi geldi.
7: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Nasıl yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
7: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
5: Ne güzel bir davranış.
6: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
5: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
6: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır, bu kadar elma çekirdeği yeter.
8: Ama çok lezzetli.
3: Ben gidiyorum.
8: Dur.
3: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
2: Ne götürsem ki acaba?
9: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
2: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
9: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
2: Evet, sorunu çözdün kaju. Teşekkürler.
9: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
5: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
1: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmesi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim.
4: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
8: Erik mi?
4: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
2: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
8: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
5: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
6: Hey!
3: Kütür kütür elma bu yedim. Lezzetliydi, çok şükrettim. Çekirdeği toprağa ekersen, bugün olur ağaç olur beklersen.
0: Karpuzun içinde siyah, boncuklar içinde

yiyelim. Çekirdekleri ağaç olun zeytinlerinin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksana oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
1: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
2: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
1: dedi. Ayla,
3: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
1: diye uyardı kardeşini.
2: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
3: Hadi düşünelim."
1: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
2: "Uzunca bir sopamız olsa, zıplasak, incirlere uzansak,"
1: dedi.
0: sopa.
1: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
3: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
2: Hey, bu çok iyi bir fikir.
1: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
3: Hadi bir de böyle deneyelim
1: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
1: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: Tövbe estağfurullah. Keçi, müsaade et de Karagöz'ü çağırayım.
1: Bee.
0: Tamam mı demek bu?
1: Bee.
0: Eyvallah. Hay.
1: Bee.
0: Yeter ama ya. Bırak da çağırayım. Aman Karagöz'üm, iyi ki geldin de kurtardın beni.
2: O sana Karagöz evde yok demeye çalışıyor.
0: Ha? Neden?
2: Tüccar bugün kapımı aşındırdı durdu. Bıktım.
0: Aşk olsun Karagöz'üm. Sen de böyle bir çözüm mü buldun?
2: Doğru dedin Hacivat. Hoş olmadı. Peki ne yapmalı?
0: Gelme diyeceksin.
2: Doğru yahu. Hakikaten doğru. Keçi, senin görevin tamam.

0: Serbestsin. Anlat bakalım, neymiş tüccarın derdi?
1: Ne olacak canım? Para. Bizim tüccarın başka ne derdi olur?
0: İyi de ne satacak?
1: Bu sefer satmayacak. Alacak.
0: Alacak mı? Ne alacakmış?
1: Sebze.
0: Sebze mi?
1: He, sebze. Sabah hepsini sattım ona. Öğlen tekrar geldi, kalmadı dedim, gitti. Sonra tekrar geldi, kalmadı dedim ya, dedim, yine gitti. Sonra sen geldin.
0: Allah Allah, ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
1: Bilmem.
2: Çarşıya gidiyorsanız bana da biraz sebze alıverin size zahmet.
0: Ne istersiniz?
2: 2 kilo patlıcan, 2 kilo biber, 2 kilo domates, 2 kilo salatalık, 2 kilo havuç, 2 kilo biber.
0: Yahu sen bize kısaca 2 kilo manav al desene.
2: Ne yapayım Hacivat Efendi, evde hiçbir şey kalmadı. Tüccar hepsini satın aldı benden. Hatta tüm komşuların sebzelerini aldı.
1: Hayda, komşulara da dadanmış.
0: Burnuma kötü kokular geliyor benim.
1: Eyvah, hatunun biri yemeği yapmış desene.
0: Öyle değil. Yani bu işte bir bit yemeği var.
1: Bit yemeği mi? Yahu sebzemiz yok diye de bit yemeği yiyecek halimiz yok.
0: Öyle değil yahu. Bu tüccar efendi bir işler çeviriyor.
1: Piliç mi çeviriyor?
0: Aman kara gözüm ya. Tuttu yine damarın.
1: Oyalama beni Hacivat. Zaten mıy mıy konuşuyorsun. Daha gidip çarşıdan sebze alacağım ben.
0: Tamam, git bari. Ben de eve gidip sebzelerime sahip çıkayım.
1: Haydi selametle. Çiftçi efendi. Selamün aleyküm.
3: Ve aleyküm selam Karagöz.
1: Gökte ararken yerde buldum seni.
3: Buyur Karagöz.
1: Pazara sebze almaya gelmiştim. Seni görmeseydim eğer manava gidecektim. Madem seni gördüm, dedim ki kendi kendime, neden sebzeleri üreticisinden taze taze almıyorsun? Seni görmüşken sorayım.
3: Sen sormadan ben söyleyeyim Karagöz. Yok.
1: Nasıl yok?
3: Basbayağı yok işte. Hiç sebzem kalmadı.
1: Sel mi götürdü yoksa yel mi?
3: Ne sel ne de yel. Tüccar götürdü tüccar.
1: Hayda. Her taşın altından da bu çıkıyor. Ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
3: Bilmem.
1: Sebzeyi nereden bulacağım?
3: Bilmem. Ekim de gelmedi. Gelseydi belki.
1: Ekim mi gelmedi?
3: Evet. Yeni mahsul Ekim'de olur.
1: Ekim'e daha çok var. Daha aylardan Mart. Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık, Kasım. 22 ay var daha. O zamana kadar mahvolurum. Ya komşularım, dostlarım? Onlar ne olacak? Bu işe bir çözüm bulmak lazım. Buldum. Yok arkadaş, bir tane sebze yok. Hatta meyve bile yok. Tüccar hepsini toplamış olmalı.
4: Hayrola Karagöz, pek bir üzgünsün.
1: Ya değilim.
0: Ben mevzuyu tahmin ediyorum.
1: Sende kalsın Hacivat.
5: Derdini söyle de derman bulalım azizim.
0: Ben söyleyeyim.
1: Sen sus Hacivat, sormadık.
4: Yahu biriniz söyleyin artık.
0: Söyleyeyim mi?
1: Söyle Hacı Cavcav, söyle.
0: Tüccar Karagöz'ün ne kadar sebzesi varsa hepsini satın aldı. Komşularınkini de almış.
4: Ha? Ne yapacakmış o kadar sebzeyi?
1: Bilmiyorum. Ama çarşıda hiçbir yerde sebze yok. Hepsini tüccar almış. Hatta çiftçinin elindeki mahsulün hepsini almış.
0: Benimkini almadı.
5: Benimkini de.
4: Benimkini de. Kime bulaşıp kime bulaşmayacağını iyi biliyor uyanık adam.
0: Ne oldu Çelebi Efendi? Aklından ne geçiyor?
5: Dur bakalım. Kötü düşünüp de hakkına girmeyelim. Ama burnuma kötü kokular geliyor.
1: Ne kokusu?
0: Aman Karagöz. Şimdi yanlış anlama ile vakit kaybetme zamanı değil.
4: Ben ve Çelebi bu mevzuyu bir araştıralım. Size haber ederiz.
1: Eyvallah.
6: İşte böyle azizim. Tüccarın amacı herkesten sebzeleri alıp daha sonra ihtiyacı olana pahalı şekilde satmak.
3: Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Vay tilki vay. Bilsem satar mıydım? Ben de küçük bir karla manavlara satacak sandım.
5: Üzülme çiftçi bey kardeşim. Bu işe acil bir çözüm bulacağız Allah'ın izniyle.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun Çelebi?
5: Mine

0: Minareye çıkmayı.
1: Minare mi?
0: Evet.
2: Amma üzüldüm be Karagöz. Yeter artık.
3: Hepinizin sebzesi var. Benim yok.
2: Ah be Karagöz. Dert ettiğin şeye bak. Müslüman ekmeğini olmayanla bölüşendir.
3: Ama ekmeğim var. Sebzem yok.
2: Canım onu da bölüşür.
3: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
3: Kabul edemem.
2: Neden?
3: Çünkü er ya da geç senin sebzeler de bitecek. Ekim ayına kadar ne yiyeceğiz?
2: Ekim ayı mı? Nasıl yani?
3: Çiftçi dedi ki Ekim ayına kadar sebze filan olmaz.
2: Hadi ya. Bak bunu bilmiyordum işte.
3: Öğrendin işte. Artık bölüşmezsin benimle sebzeni.
2: Şuna da bak hele. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir demiş peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Allah razı olsun senden Hacivat.
2: Cümlemizden. Haydi bakalım. Şimdi biraz eğlenme zamanı.
3: Nasıl yani?
2: Bilgi yarışması yapacağız.
3: Bilgi yarışması mı?
2: Evet.
3: Bu mu eğlenceli yani? Aklına başka oyun gelmedi mi?
2: Yahu bir dur. Hemen itiraz etme. Hem bu yarışma sebze meyve ödüllü.
3: Ne? Sebze mi? Amanın. Amanın.
2: Evet. Bildiğin her soru için sana bir kilo sebze vereceğim.
3: Hadi sor o zaman. Sor.
2: Neyse. İlk soruyu soruyorum. Domates sebze midir, meyve mi?
3: Anda ilk ödülü kaptık. Ama kolay soru bu.
2: Söyle öyleyse.
3: Sebze tabii ki.
2: Bilemedin. Meyve.
3: Nasıl olur ya? Utanmasan elmaya da sebze diyeceksin.
2: Yo, o meyve.
3: E ben neyin sebze, neyin meyve olduğunu nasıl bileceğim o zaman?
2: Sana bir ipucu vereyim Karagöz. Çekirdeği içinde olan tüm mahsuller meyvedir. Diğerleri sebze.
3: Amanın! Anladım Hacivat. Şimdi sor bakalım.
2: Patates.
3: İçinde çekirdek olmadığına göre sebze.
2: Harika! Kaptın ödülü. Peki limon?
3: Çekirdeği içinde olduğuna göre meyvedir.
2: Tebrikler gözüm. Soğan nedir?
3: Sebze.
2: Bildin. Benden toplam 3 kilo sebze kazandın.
4: Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Evinde sebzesi meyvesi olan herkes çarşı meydanına gelsin. Duyduk duymadık demeyin.
3: Bu da neydi?
2: Tuzsuzun sesi bu.
3: Nereden seslendi ki?
2: Ses minareden geldi.
3: Hayırdır inşallah.
2: Gidip öğrenelim hayır mı şer mi?
3: Kaptım sebzeleri, yeri yarim yeri. Hani Ekim ayından önce meyve olmazdı çiftçi? Bunlar ne?
1: Neden olmasın yahu?
3: Yeni mahsul Ekim'de olur dedin ya.
1: O Ekim, başka Ekim.
3: Nasıl ya? Ekim'in başkası mı olurmuş? Ay ya Ekim'dir ya değildir.
1: Yahu Ekim derken ekmek anlamında söyledim. Bostanın mahsullerin ekildiği ay. Ona da az kaldı.
3: Hadi ya.
4: Hem bunlar yeni mahsul değil Karagöz. Komşular getirdi.
3: Komşular mı getirdi? Neden?
5: Biz istedik de ondan.
2: Minareden bunun için mi bağırıyordunuz?
5: Evet azizim. Tüccarın yapmak istediği şeyi araştırıp öğrendik. Herkesten sebzelerini alıp millet satın alacak bir şey bulamayınca çok pahalıya satacaktı.
4: Yani stokçuluk yapıyor.
3: Neycilik? Okçuluk mu? Ne oku?
4: Öyle değil gözüm. Fırsatçılık yapıyor.
3: Vay fırsatçı vay.
5: Ama üzülmeyin. Çelebi kardeşiniz onu da düşündü. Şimdi topladığımız bu sebzeleri evinde sebzesi olmayanlara ucuza satacağız. Böylece yeni mahsul zamanına kadar hiç kimse sebzesiz kalmayacak.
4: Tüccar da bizim ucuza sattığımızı görünce kendi elindeki sebzeleri mecbur ucuza satacak.
3: Ben tüccarı uyanık bilirdim. Meğersem bizim Tuzsuz ve Çelebi uyanığı bile mışıl mışıl uyutmuşlar. Doğru söyle Hacivat. O bilgi yarışmasını bana sebze vermek için yaptın değil mi? Başka türlü kabul etmem diye.
2: Hem onun için, hem eğlenmek için, hem de bir şeyler öğrenmek için.
3: Sen var ya, gerçek dostsun be Hacivat.
2: Tamam tamam. Sonra sarılırsın. Şimdi işimize bakalım. Ahali, ihtiyacı olanlar sebze alabilir.
6: Siz ne yapıyorsunuz böyle?
3: Satış.
6: O sebzelerin

0: Nereden buldunuz?
1: Sana ne?
2: Ama ben hepsini satın almıştım.
3: Demek ki hepsini alamamışsın.
2: Sebzeler 5 akçe.
3: Bizde 4 akçe.
2: Bende 3 akçe.
1: Bizde 2 akçe.
2: Nasıl olur? O fiyata mümkün değil.
3: Mümkün müymüş tüccar efendi?
1: Haydi Karagöz'üm, gidip biraz daha sebze getirelim.
4: Ya işte böyle baka kalırsın tüccar efendi.
5: Artık sebzeleri de kendin yersin.
1: Bir gün patates, bir gün domates.
2: Of! Ben de sebzeler 1 akçe. Hayır, hayır, yarım akçe.
3: Yürü bakalım tüccar efendi. Ekim'de görüşürüz.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada.

0: Köpekler de. Arılar da.
1: Başka?
0: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
1: Ha, o şey mi? O bir solucan.
0: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
1: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
0: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
1: Evet.
0: Artık toprağın üstünde ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
1: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
0: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
1: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
0: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
1: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
0: Sen kimden bahsediyorsun?
1: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan Kibi'den.
0: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
1: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
0: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
1: İşte Kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüm çiçeğinin üstüne kondu. Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra Kimi'ye dönerek, biliyor musun dedi. Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
0: Peki Kimi ona ne dedi?
2: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor dedi. Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
1: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki diyerek havalandı.
0: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
1: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
0: Ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
1: Hayır.
0: Öyleyse bu sesi... Havlayan bir köpek çıkarmıştır.
1: Hayır, o da değil.
0: Tren mi?
1: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi, imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
0: Acaba bu ses kimden geliyor?
1: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
0: Ne görmüş?
1: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
0: Evet.
1: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
0: Eyvah! Şimdi ne olacak?
1: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
3: Beni kurtarmak için mi geldin?
1: Kimi güler yüzle... Evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
0: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
1: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim, dedi bal arısı.
1: Kimi de,
2: bir şey değil,
1: diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
0: Teşekkürler. Çok güzel bir hikayeydi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
1: Neyi?
0: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
1: Bazen güneş de ortaya çıkıyor.

0: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
1: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
2: Tabii ki isterim.
0: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
2: Anne! Anne!

Hay Hak, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani Zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım.
0: Bak! Bak!

0: işte bunun gibi.
1: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
0: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
2: Altınımız yok.
0: Gümüş?
2: Gümüş de yok.
0: Ne var o zaman?
2: Yumurta.
0: Ha? Ha, anlaştık.
3: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
2: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
4: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
5: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
4: Demek ki çok çalışmayacağız.
5: Ne yapacağız peki?
3: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
4: Hayır, etkili çalışacağız.
2: O nasıl olacak?
4: Bir antrenör bulacağız.
6: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
4: Kolay ya, hemen buluruz ben.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Aa. Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet.
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri. Geri dönün. Kıpırdamayın, sakın.
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar.

0: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
1: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet Şakir, senin favorin hangisi?
2: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
3: Onu demiyorum. Hangi takım?
2: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
3: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
4: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
4: Nasıl ya? Ben niye değilim?
1: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
5: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
1: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
3: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
2: Ne? Namaza mı çağırıyor?
3: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
2: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
5: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
7: Şimşek gibi oynuyorlar.
4: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
7: Neymiş o?
4: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
1: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
5: Hadi gol!
1: Kalede! İnanılmaz bir gol!
8: İşte bu!
5: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
7: Olsun, öndeyiz işte.
2: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
1: Furkan'dan Nihat'a pas. Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
5: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak.
1: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
5: Yine kaybedeceğiz.
7: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
1: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
5: Hayır!
1: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
9: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
5: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
7: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
5: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
7: Niye ki?
5: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştin.

0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Yaşasın.
3: Hayır, ilk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam, ikimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere, hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun, biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz, ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın, olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın, tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık, sıra bana geldi.
3: Hayır, işim daha bitmedi.
2: Tamam artık, ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi? Sen bırak.
0: Su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır, sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim, küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulan.

0: kalmışız. Çok komik.
1: Çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
2: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
0: Deniz biraz yamuk oldu.
2: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
0: Yo.
2: Dalgalı deniz yaptım ben.
0: Balıkları üzerine yapıştıralım.
2: Tamam.
0: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
2: Evet ama halledebiliriz.
0: Nasıl?
2: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
0: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
2: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
3: Canlarım.
0: Anne bak, mantar balığı.
3: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
2: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
0: Bir sürü balık yaptık anne bak.
3: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
2: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
3: Çöpe mi?
0: Dağınık bırakılmaz.
3: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
2: Değil mi?
0: Çöp değil, kağıt.
3: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
1: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim.
2: Kaybeden.
1: Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
0: Yakalayamazsın.
1: Banyoda kim var?
2: Hiç kimse.
1: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
3: Hallettin mi?
1: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
3: Daha vakit var ne de olsa. Acele etme.
1: Budamasak ne olacak sanki?
3: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
1: Emel.
3: Adem.
1: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
3: Hey, nereye?
1: Hemen geliyorum.
0: Çok lezzetli.
2: Elma çok şifalıdır.
0: En çok ben yedim.
2: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük hem de ağzım bile büyük.
3: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
0: Mağara gibi kocaman.
2: Sana söylemiştim.
3: Bunlar ne?
0: Bunlar çöp.
3: Çöp mü?
2: Bütün elmaları yedik anne.
3: Yediniz mi?
2: Evet.
3: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
0: Evet, hepsinin şifasını yedik.
1: Nasıl olmuş canım?
3: Güzel olmuş, nihayet.
1: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
3: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
1: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
3: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
1: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
3: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
1: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
3: Önlemezsek kötü olabilir.
1: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
3: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
1: Bu muydu?
3: Evet.
1: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
3: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
1: Bu gidişe bir dur diyelim.
3: Kesinlikle.
2: Anne.
3: Geliyorlar.
0: Baba.
2: Bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu? Kafanızdakiler ne?
0: Babam elma olmuş.
1: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
0: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
1: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
2: Ya.
1: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
0: Peki sen mavi karton?
3: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
2: Çocuklar seni israf mı etmiş?
3: Evet.
0: Tamam, üzülme.
2: Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar, değil mi kardeşim?
0: Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
1: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
2: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
1: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
2: Seni iyi.

0: arkadaşlar paylaşmaktır.
1: La la la la Erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha! Koltuk! Aa! Aa!
2: Selam!
3: Ha?
4: Selam! Bak!
2: Poşet!
4: Hı hı!
2: Gel!
3: Oy!
2: Aa!
3: Aa!
4: Ne haber?
2: Ne yapıyorsun?
3: Sen!
4: Aa!
3: Aha! Sen! Ver!
4: Aa!
3: Sen! Aha! Ha?
4: Ah! Ah! Mide!
5: Ha?
4: Boş!
5: Ha?
4: Ha? Aha!
5: Ha?
4: Ha?
3: Bakın! Çukrat! Ha?
2: Bana ne?
3: Hı?

Good job.

Huh?

0: سلام
1: سلام
0: سلام

0: para?
1: Baş.
2: Ha?
0: Aa! 3
1: 4 2
2: Baş.
0: Pa.
1: Pa. P.
0: 2
1: 2
3: 1
0: 10
1: 10
2: Par. Al. Baş.
1: Güle güle.
2: Ba ba ba.
0: Güle güle. 5 Pa.
1: Pa. Pa.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

0: yaydan çıkan ok.
1: Haklı karınca.
2: Burası yedek erzak depomuz çocuklar. Yuvamıza çok emeği geçmiş ama bugün çalışamayacak haldeki dostlarımız için her ay erzak paketi hazırlarız.
3: Ya ne güzel.
2: Kraliçemiz Saba bu ayki erzak paketlerini sizin hazırlamanızı istedi.
3: Harika.
0: İlginç bir deneyim olacak.
4: Bana uyar. Ben severim erzak. Paketi yani. Hazırlamayı severim.
3: Çok ağır olmaz değil mi?
5: Hepsini dalyana taşıtırız.
2: Bu ayki paketler hafif olacak, merak etmeyin.
3: Erzakı azaltmayalım lütfen. Biz taşımanın bir yolunu buluruz, merak etmeyin.
2: Öyle değil evladım. Hasat ettiğimiz ürünlerimizin besin değeri yükseldiği için onlardan daha az sarf edebileceğiz.
0: Tabii ki Dura sayesinde.
2: Evet yavrular. Küçük dostumuz Dura'nın hava tahminleri sayesinde bu ay ürünlerimizden hiç zarar etmedik.
0: Aslan Dura.
3: Tebrikler Dura.
0: İyi ki varsın.
6: Teşekkür ederim.
3: Dura Dura. Dura Dura. Çok iş görür. Dura Dura. Bir dursan sen de göreceksin.
5: Ne göreceğim?
3: İş göreceksin.
5: Durdurak bilmem ben dostum.
2: Durun bakalım. Hadi durmayın, çalışın.
5: Çalışmak, çalışmak. Çalışmak neydi? Nasıl oluyordu çalışmak?
4: Çalışmak öyle oluyor dostum.
2: Çocuklar, çocuklar. Bir lokma nimeti dahi ziyan etmemelisiniz. Lütfen dikkatli olun.
3: Dikkatli olacağız siz.
2: Hadi bakalım. Allah işinizi rast getirsin. Dilerseniz çalışırken bizim tekerlememizi söyleyebilirsiniz.
5: Emek yemek demek. Emek yemek demek.
0: Evet arkadaşlar. Toplamda 36 kişiye yardım ulaştırmamız gerekiyor. Geçen ayki paketler 600 lokmalık hazırlanmış. Yiyeceklerin besin değeri 1/4 oranında arttığına göre hazırlayacağımız paketler 450 lokmalık olacak.
3: Terazimiz hazır.
0: Emek yemek demek. Emek yemek demek.

0: 36. paket de hazır.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Hı? Şimdi biraz dinlenelim ve yemeğimizi yiyelim. Öğleden sonra paketleri dağıtmaya başlayacağız.
0: Görevi akşama kadar tamamlamamız gerekiyor. Dağıtım yapacağımız yerleri ve en kısa rotayı işaretledim. Hadi afiyet olsun. Ah Dalyan, neyse ki kağıtlarımız organik.
2: Dalyan, erzak paketlerini yemeden buradan uzaklaşsak iyi olacak. Hmm?
3: Ses çiftlikten geliyor arkadaşlar. Yemek hazır.
4: Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek.
5: Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek.

0: Nasıl olur?
1: Bir yanlışlık olmalı.
0: Asla. Saydım. Hı? Tam 36 paket hazırladık. Eminim.
2: Birisi almıştır.
3: Çiftlikte asla böyle şeyler olmaz.
4: Öğün kaçırmak istemiyorum. Bir paket daha yapıp yola koyulalım.
5: Erzakı Dalyan yemiş olabilir arkadaşlar. Malum açlığa dayanıklı değil.
4: Hı? Ne? Hayır. Asla.
1: Nazlı şaka yapıyor canım. Hı? Dalyan asla yapmaz öyle şey.
3: Dalyan'ın kimsenin hakkını yediğini görmedim.
2: Yok canım. Daha neler?
0: Doğrusu ben de.
5: Ah, şaka yaptım tabii canım. Buluruz şimdi paketi. Şuralarda bir yerdedir.
6: Bu çocuğa verilecek iş mi?
2: Çocuk haklı işte. Dayanamamış tabii.
6: İştahlı belli.
1: Şu paketi hazırlayalım bir an evvel de sahibine teslim edelim. Sonra kayıp paketi buluruz. Dalyan, en sevdiğin meze çıkmış. Neden yemiyorsun?
7: Yardım erzakını yiyince doymuştur.
5: Dalyan kimsenin erzakını yemedi. Bir yanlış anlaşılma oldu. Sözümü geri alıyorum.
0: Hesaplamalarıma göre söz geri alınabilen bir şey değil Nazlı.
5: Özür dilerim Dalyan. Bir daha asla böyle düşünmeden konuşmayacağım. Söz veriyorum.
8: Al, benim hakkımı ye de bari emektarlarımız aç kalmasın.
1: Dalyan asla hak yemez.
0: Hey, haklı karınca konuşuyor. Kulak verin.
1: Allah'ım, Dalyan'a yardım et.
9: Hoş geldin Kura.
1: Hoş buldum da hiç hoş gelmedim nene.
9: Aa, neyin var yavrum?
1: Bugün aslında çok güzel bir gün olacaktı ama...
9: Bence de bugün güzel bir gün olmalı. Emektarlara erzak paketlerini siz vermişsiniz diye duydum.
1: Paketlerden biri eksik çıkınca Nazlı boş bulunup Dalyan yemiştir dedi. Çiftçi karıncalardan birkaçı bu sözü duydu. Ne kadar uğraşsak da inandıramadık.
9: Hay Allah, ne üzülmüştür yavrucak. Halbuki bütün paketleri de o taşımış. Herkes ondan övgüyle bahsediyordu bugün.
1: O kadar iyi kalpli ki nene. Biz yorulmayalım diye hepimizin yükünü taşıdı. Ama şimdi herkesin gözünde acımasız biri.
9: Merak etme evladım. Gerçek nasılsa ortaya çıkar. Ama ben bu işi hızlandırmak için bir şeyler düşüneceğim.
2: Dalyan'ı bir daha üzmeyelim arkadaşlar. Ben bu tepeyi tekrar tırmanamam.
5: Ay evet, saçlarım terden sırılsıklam oldu.
0: Dedi bütün bu tatsızlıklara sebep olan iki arkadaş.
1: Toparlanın arkadaşlar. Dalyan bizi böyle bitkin vaziyette görürse üzülür.
3: Ah, ne kadar da büyük bir kapı.
0: Dalyan'ın ebeveyninin göbek yarı çapı tahmini... Tanımsız. Dalyan, arkadaşların geldi.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Dalyan. Ama seni okulda da hoş bulabilirdik. Neden gelmedin?
4: Canım istemedi.
1: Çiftçi bugün okula uğradı ve kayıp paketin varillerin arasından çıktığını söyledi.
0: Haytanın üstün fırlatma yeteneği nelere sebep oldu bak.
3: Çiftlikte herkes gerçeği biliyor artık Dalyan.
4: Bu güzel bir haber ama dün eve gelirken yolda bana ters ters bakanlar, laf atanlar oldu. O yüzden evden çıkmaya cesaret edemiyorum.
1: Seni asla yalnız bırakmayız Dalyan. Bundan sonra her sabah sana geliriz. Sonra buradan hep birlikte okula.
4: Bizim evimiz tepede. Bizden başkası da kolay çıkamıyor buraya. Şimdi bile perişan olmuşsunuz. Her sabah benim için güne yorgun argın mı başlayacaksınız?
0: Yok canım. Ben şimdi hemen ekonomik bir rota hesaplıyorum.
10: Aferin çocuklar. Teşekkür ederiz.
11: Şeref duydum efendim.
10: Dayanışmanız beni çok duygulandırdı. Ama böyle bir fedakarlığa gerek yok. Şura bana olan biteni anlattı. Dalyan çok üzülmüştür eminim ama bu hadisenin hemen unutulacağından şüphem yok. Tabii bazı dersler unutulmamalı.
1: Biz arkadaşımıza destek olmak istiyoruz sevgili kraliçem. Buraya gelmek bize asla zor gelmez.
10: Güzel yavrum Kura. Ben senin gönlünü bilmez miyim? Elinden gelse sen Dalyan'ı kollarında taşırsın. Ama dediğim gibi buna gerek yok. Çünkü Dalyan yarın sokağa çıktığında Herkes ona imrenecek ve takdirle bakacak.
4: Aa, niye ki?
10: Çünkü seni ayın çalışanı seçtik fedakar yavrum.
2: Aa, gerçekten mi?
12: Dün bütün gün karargaha ihbar yağdı. Bir çocuk bütün arkadaşlarının yükünü taşıyor diye. Tahkikat yaptık, senin olduğunu öğrendik.
10: Aslında yetişkinler çalışmakla yükümlüdür. Bu yüzden ayın çalışanı yetişkinlerden seçilir. İlk defa senin sayende bir yavru karınca ayın çalışanı olacak.
0: Aslan Dalyan! Ayın çalışanı, bizim arkadaşımız.
5: Dalyan, Dalyan.
2: Yaşasın.
9: Yarın okuldan sonra gel, sana bir iş vereceğim.
5: İş? Tabii, nasıl isterseniz.
9: Hoş geldin Nazlı.
5: Hoş bulduk Şura nene.
9: Ne yaptın? Dağıtabildin mi sepettekileri?
5: Dağıttım neneciğim. Eksiksiz herkese ulaştırdım. Ta en tepedeki evlere bile tırmandım.
9: İyi bari. Geç, arkadaşların da burada.
5: Aa, herkes burada mı?
9: Dur bakalım. Sen bu sepettekileri mi dağıttın?
5: Evet. Siyah kurdeleli sepet dediniz.
9: Siyah kurdeleli mi demişim? Ben sarı kurdeleli sepet demiştim sanki. Siyah sepette zehirli kamışlar var diye hatırlıyorum.
5: Ne? Zehirli mi?
9: Evet, zehirli kamışlar. Onları kaynatıp yuvayı ilaçlıyoruz baharda.
5: Ah, ama nasıl olur? Onlar zehirliyse herkese dağıttım ben. Ay, ne olacak şimdi nene? Ay, gidip toplayayım hepsini. Nene geri istiyor derim, yanlış olmuş derim. Nasıl toplayacağım? Ya yemişlerse?
9: Dur evladım, bir sakin ol.
5: Ah, ay, benim yüzümden. Hepsi benim hatam. Hasta olacaklar, ölecekler belki de. Ah, Allah'ım.
9: Ölmeyecekler, merak etme.
5: Ölmeyecekler mi?
9: Hayır, şaka yaptım çünkü.
5: Ah, nasıl şaka?
9: Tıpkı senin Dalyan'a yaptığın gibi şaka.
5: Allah'ım, sana şükürler olsun.
9: Seni çok korkuttum biliyorum Nazlı. Ama gerçekten korkman gerekiyordu. Çünkü söz yaydan çıkan ok gibidir. Geri alamazsın. Ve emin ol, bazen zehirli kamıştan daha tehlikelidir.
5: Ben dersimi aldım Şura nene. Bundan sonra çok dikkatli olacağım.
0: İşinize karışmak gibi olmasın neneciğim ama burada dersini alması

0: olması gereken biri daha var sanki.
1: Onun için de düşündüm bir şeyler.
2: 9995, 9996, 9997...
3: Bu kadar iyi rol yaptığını bilmiyordum nene. Bir an gerçekten Nazlı yanlış sepeti dağıttı zannettim.
1: Hep siz mi oyun oynayacaksınız yumurcaklar?
2: 9998...
1: Doğru sayıyorsun değil mi Hayta? Her pakette 10.000 pirinç tanesi olacak. Unutma.
2: Aklımda neneciğim.
0: Alt bilimlere ayırırsan hesabın karışmaz.

0: Cor! Cor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı.

0: kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
4: Hay Allah, küre küre bitmedi.
5: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
6: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
5: Ne oldu şimdi?
6: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
4: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
5: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
6: Sığamadım.
4: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
6: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
5: Kurtaracağım seni dostum.
6: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
5: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
6: O kardan adam değildi. Sendin.
4: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
6: Zaten çok da korkmadım.
5: Tabii, tabii.
3: Mert abi, dikkatlisin.
1: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
3: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş.
3: Yandık.
1: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
8: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
1: Sahi mi nene? Nedir?
8: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
3: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey!
4: Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba.

0: İşte burada.
1: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
0: İşte sandık.
2: Vay.
3: İşte şimdi oldu.
4: Mirmir sen

0: Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyordu ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
0: Heh, bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest.

0: Kentem çok yavaş.
1: Koş Temtem.
0: Hadi Temtem hadi.
2: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
3: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
2: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
0: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
1: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
3: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
2: Suku tutun dostum.
4: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
5: Yem yem yem yem.
1: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
3: Ve başlayın.
5: Yem yem yem yem.
6: Aç. Başardık.
4: Olamaz. Ece.
6: Bizi geçemezsiniz.
2: Çekilin.
6: Yetiştik.
4: Olamaz.
6: Olamaz.
3: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
3: Kazanan
4: biziz.
1: Biz kazandık bence.
0: Ya bence biz.
3: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın.

0: macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeni merkezimiz artık burası. Ama geri almak isteyenler olacaktır. Caminin çevresindeki tüm sokaklarda gece gündüz nöbet tutacaksınız. Cesur ve arkadaşlarına göz açtırmayacaksınız. Hadi dağılın.
1: Oh, yeni dostlarımız gelmiş. Allah Allah, bizimkiler neredeler? Hayret, Tosun bile yok. Yemeği hiç kaçırmazdı. Cesurcuğum, arkadaşların nerede?
2: Bu adamla tanışıyor muyuz? Niye beni kucağına alıyor?
0: Boş ver, o öyledir. Kedi kucaklamaya bayılır.
2: Bu işte bir gariplik var ama ne?
0: Artık buna gerek kalmadı.
2: Hasan Hoca ne yapıyordur şimdi?
3: Çok özledim.
4: Hasan Hoca'yı mı?
3: Hasan Hoca'nın mamalarını. Senin de aklın fikrin yemek. Ne yapayım? Açlıktan ölüyorum.
4: Zavallı Tosuncuk. Al bakalım şununla biraz idare et.
3: Yandı bana.
4: Tosuna bakın. Bıyıklıyı bile geçer bu hızla.
5: Dalgayı bırakın. Evimizi geri almak için plan yapmamız lazım.
3: Hem de hemen.
2: Ona da sıra gelecek ama önce bıyıklıyı bulmalıyız. İki gündür ortalıkta yok.
5: Siz şehre giremezsiniz. Ben arar bulurum onu.

0: Bıyıklı. Bıyıklı. Bıyıklı.
1: Hı? Ne?
0: Merak etme. Seni kurtarmaya geleceğiz.
2: Hey, çekil oradan.
0: Maalesef tüm sokakları tutmuşlar. Karargaha ulaşmanız imkansız.
3: Bence farenin işi bitti.
4: Bari helvasını yeseydik.
5: Bir yolu olmalı mutlaka.
6: Şimdi sen diyorsun ki şehre girmemiz imkansız. Her tarafta kediler bizi arıyorlar.
0: Evet, gözlerimle gördüm.
6: Ama insanlar rahat rahat dolaşıyorlar. Kediler insanlara bir şey yapamazlar.
3: Ah garibim, plan yapacağım diye kafayı yedi iyice.
5: İyi de biz insan değiliz ki.
6: Kim demiş değiliz diye? Sola. Düz devam et. Devam edin. Bıyıklıyı görüyorum, az kaldı.
7: Olduğunuz yerde kalın. Ne işiniz var burada?
4: Sana hesap mı vereceğim kedi? Ben bir insanım. İstediğim yere giderim.
7: Kocuğun öyle demiyor ama.
6: Nasılsın?
1: Çok aç ve yorgunum. Yürüyecek halim yok.
3: Merak etme dostum. Ben de seni canlandıracak bir şey var.
1: Yandım anam.
6: Ekip tamam. Artık evimizi geri almak için plan yapabiliriz.
4: Palto giysek yine?
0: Aynı numarayı bir daha yutmazlar.
3: Yemek yerine gizlice biber koysak?
4: Allah düşmanımın başına vermesin. O neydi öyle?
6: Arkadaşlar, konuya gelelim. Camiye gizlice ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız.
0: Sokaklar kedi dolu. Gizlice gitmek imkansız.
1: Peki ya sokakları kullanmasak?
3: Neyi kullansak peki? Yeraltından mı gideceğiz?
1: Evet.
3: Ya bırak Allah aşkına. Köşebek miyiz biz?
1: Arkadaşlar, Hevsel bahçelerinden bizim caminin avlusundaki su sarnıcına açılan bir yeraltı geçidi var. Üstelik sizin sığabileceğiniz boyutta.
6: Ha, harika. Hemen gidelim.
1: Ama bir sorun var.
3: Olmasa şaşardım zaten. Hep bir engel, hep bir çatışma.
4: Bir kere de kolay olsun.
1: Anlatayım mı yoksa senariste mızmızlanmaya devam mı edeceksiniz?
6: Hadi anlat.
1: Ben delikten girip çıkıyorum. Ama sizin girebilmeniz için birinin kapağı açması lazım. Benim gücüm yetmez.
5: Bu plan yeter arkadaşlar. Camiye sokaklardan geçip gitmemiz imkansız.
6: Hayır, bir yolu var aslında. Sarp'ı kendi silahıyla vuracağız. Eğer yelimi çıkarırsam beni peynir zannederler. O zaman camiye gelip kapağı...

0: sizin için açabilirim.
1: Peki peynir ne olacak? İkinizi birlikte görünce anlamayacaklar mı?
0: Hmm, onun için de sultanın yardımına ihtiyacım var. Hı hı.
2: Cesur mu?
3: Evet, o.
2: Yürü bakalım.
0: Hey, durun, ne yapıyorsunuz? Hı? Bu yaptığınızı Sarp'a söyleyeceğim.
4: Hadi çocuk, geç içeri.
2: Hey çocuk, ortalıkta fazla dolanma. Geç köşende otur. Birazdan kapıları kilitleyeceğiz.

0: Oh, ucuza atlattım. Çok sağ ol. Beni kurtardın.
1: Rica ederim Beynir. Gel bakalım. Anlatacak çok şeyimiz var.
0: Allah Allah. Burada herkes beni tanıyor. Ben kimseyi tanımıyorum.

Oo, yeni bir misafirimiz var. Aynı sana benziyor. Kardeşin mi yoksa?

Şunlara bak. Sevinin, sevinin. Ama bu iş burada bitmedi.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Havuçları topla, koy sepete. Havuçları topla, koy sepete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım.

0: gidiyor bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna?
1: Yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Oltamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Oltayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
0: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
1: Arkadaşlar, yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
0: Ben de çok seviyorum.
1: Biliyor musunuz, dün annem, yani Tuğba Sultan, bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
0: Kabakların içini kullanmak için.
1: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece kabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
0: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
1: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
0: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
1: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
0: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
1: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: eller yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar leziz bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.

0: Evet, soğanlar da hazır.
1: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
0: Ve iki yumurta.
1: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
0: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
1: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
0: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
1: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
0: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
1: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
0: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
1: Bakın, nar gibi kızarmış.
0: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
1: Ben hallederim. İşte oldu.
0: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
1: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
1: Oh, harika oldu.
0: Ellerimize sağlık.
1: Anne, acıktım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: net çocukta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: seni böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye

0: kulaklı tilki.
1: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
1: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
1: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
1: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
1: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
1: Anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci!

0: duvara nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Hah! Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan yuvarlak küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo yo yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: E sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Şu mide!
0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
1: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
1: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
2: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
1: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
5: Simülasyon başarılı.
2: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor.
3: Civan,
2: annen arıyor. Alo? Efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
0: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
0: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi. Mantı soğumadan eve yetişelim.

0: de. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar.